my mojo wrecking buddy. Yes,

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Right, we're gonna do one more for you now.

Thank you.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Meftune Erduyan ve Arya Ersan'a teşekkür ederiz.

0: God bless you.
1: Vamos, Alex.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Meftune Erduyan ve Arya Ersan'a teşekkür ederiz.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sema Altan'a teşekkür ederiz.
3: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
4: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
5: Günaydın.
6: Baba, benim adımı söyledin.
5: Allah'ım, senin adını mı söylediler? Sen kimsin? Bir tanıt bakalım. Şu anda dinleyiciler seni duyuyor.
6: Cemalcan Sağlam.
5: Cemalcan Sağlam. Yeni yayın dönemine başladık artık. Yeni...
6: Peki... Tom istemedik.
5: Tom istemedik. Tamam, sen söyle o zaman.
6: Tom list.
5: Tom list de ara ara bizimle katılacak. Yeni yayın dönemimiz başladı. Bir varmış hiç yokmuş da artık... Cemal Can'la beraber ben Tuğba Sağlam. Her pazar olduğu gibi bundan sonraki pazarlarda saat 10'da bizim sesimizi duyuyor olacaksınız. Zaman zaman da Tomlis'in sesini duyuyor olacaksınız. Biz yine çocuk kitapları üzerine okuyup konuşuyor olacağız. Değil mi? Bugün bir sürü kitap geldi elimize. Seçtik değil mi? Bir sürü kitap seçtik. Peki. Nasıl kitaplar seçtik Cemalcan? Söyle bakalım.
6: İsimlerini unuttum.
5: İsimlerini unuttun
6: ama
5: mu?
6: Ama bir tanesinin adını biliyorum. İncir.
5: İncir uçtu. Evet. Evet. Ayı ve arılar.
6: Tekrar incir uçtu.
5: Evet, elimizde var. Birkaç tane incir uçtu var.
6: İki tane var.
5: Sonra küçük zürafa. İyi okuduk. Bir de karganın eskici dükkanı var. Değil mi?
6: Bir de portakal miyavladım.
5: Portakal miyavladı. Yok, henüz okumadık. Evet. Elimizde şu anda Koray Avcı Çakma'nın Değerler Eğitimi serisi diye böyle çıkardığı bir kitap serisi var. Kırmızı Kedi Çocuk'tan çıkmış.
6: Kırmızı Kedi Çocuk.
5: Evet, yayın evi bu. Kırmızı Kedi. Kırmızı Kedi bir yayın evi. Her kitabı bir yayın evi basar Cemalcan. Birkaç tane yayın evleri var. Onu da Kırmızı Kedi. Bu serinin hepsini Kırmızı Kedi yapmış. Evet, bunların hepsi bir seri. Bunlar bir seri.
6: Kedi olduğu için.
5: Evet, orada da logosu da kedi şeklinde.
6: Kırmızı falan.
5: Altındaki de kırmızı çünkü Kırmızı Kedi. Evet. Bu bir seri.
6: O da Kırmızı Kedi.
5: Evet. Şimdi bu bir seri. Adı da Değerler serisi. Bu okullarda çok okutulan, yani hep değerler eğitimi denilen bir seri. Bazı
6: değerler ne demek?
5: Değerler ne demek? Çok güzel. Bazı değerler vardır. Örneğin sabırlı olmak bize bir şeyler öğretir. Yani
6: sabırlı olmak ne demek? Söyleyeyim mi?
5: Söyle, söyle.
6: Ama beklemek ve sabırlı olmak çok zor.
5: Beklemek ve sabırlı olmak çok zor değil mi? Bazen çok mu uzun oluyor?
6: Evet.
5: Peki sence bugün sıkılıyoruz. Bugün sence evet. Birkaç tane kitap okuduk bu seriden.
6: Evet.
5: Sence hangisi? Ben bunların hepsini buraya koyacağım. Biz dört kitabını...
6: Tavşan Koç'ta olur mu?
5: Hayır. Onu okumadık ki bugün. Şunları okuduk. Ben şimdi tekrar senin önüne koyacağım. Tamam mı? İncir uçtu. Karga ve... Karganın eskici dükkanı. Ayı ve arılar. Küçük zürafa. Sence bu kitaplardan hangisi beklemek ve sabırlı olmak üzerineydi? Bir düşün bakalım.
6: Bu.
5: Bu ne? Hangi kitap?
6: Minik zürafa.
5: Küçük zürafa ya da minik zürafa. Senin deyimiydi. Seni tebrik ediyorum. Kesinlikle öyle. Peki nereden anladın?
6: Ben az önce söyledim.
5: Söyledim mi? Ne zaman söyledim?
6: Önce.
5: Hayır. Hangisi sence sabırı bize öğretiyor diye sordum.
6: Hayır. Onu deniyorum. Ben sana bulmadım sordum.
5: Ha, evet. Ben de dedim ki hani sabırlı olmayı anlatan hangisi dedin? Bu dedin. Nereden anladın sabırlı olduğunu bunun?
6: Çünkü büyük bir vardı. Sıçradı.
5: Evet. Orada. Evet, hangisi sence? Bir anlatır mısın? Bu hikaye ne anlatıyor bize? Bunu anlat.
6: Düştüğünde mevsimlerin değiştiğini fark etmedi. Bu yüzden de o büyüdü büyüdü göç eden kuşları görebildi.
5: Ha, büyüdü büyüdü, büyümeyi bekledi yani.
6: Evet.
5: Ne oluyordu peki? Bu
6: Düşüyordu.
5: kuşları görmek istiyordu. Anlatır mısın bize bir kitabı?
6: Düşüyordu ama mevsimlerin değiştiğini fark etmediği için büyüdüğünü de fark etmedi. Bu yüzden büyüdüğü için göç eden kuşları görebilir.
5: Büyüdüğü için göç eden önceleri göremiyordu çünkü boyu kısaydı. Ona bazıları akıl verdi. Karga ne dedi? Karga ne dedi?
6: Gerek dedi.
5: Uçman gerek dedi. Ne yaptılar?
6: Ben kuş tüyünden kanat yaptım.
5: Kuş tüyünden, zürafa kuş tüyünden kanadı kullanıp uçabildi mi?
6: Hayır, düştüm.
5: Hayır,
6: Çünkü
5: düş.
6: bir tane kanadı takmayı unuttular. Ve uçtuğunda düştü ve bütün kanatlar çıktı. Bir tek bu kanat
5: Evet,
6: çıkmadı.
5: resimde öyle görüyoruz ama bir tane kanadı taktığını unutmamışlar. Bütün tüyleri takmışlar ama
6: Hayır.
5: zaten uçabildiğini.
6: Hayır.
5: Peki. Peki sen ne diyorsun? Özür dilerim. Sonra karşısına ne çıktı?
6: Kurbağa zıplaması gerektiğini söyledim.
5: Peki o zıpladı da ne oldu?
6: Düştü.
5: Yine düştü. Sonra kim akıl verdi?
6: Sincap.
5: Ne dedi sincap?
6: Ağaca tırmanman gerek.
5: Evet, o da ağaca tırmanmaya çalıştı. Bütün ayaklarını doladı doladı öyle kaldı ağaçta, değil mi?
6: Ve düştü.
5: Düşmedi. Şimdi düşecek. Çünkü ağaçtayken kim geldi?
6: Maymun.
5: Maymun dedi ki kuyruğunu sar, değil mi?
6: Evet.
5: O ne yaptı?
6: O kuyruğunu sardı ama kuyruğu çözüldüğü için düştü. Ve
5: Düştü. Sonra mevsim.
6: mevsimler değişti. Boy uzadı.
5: Geldi geçti, yıllar geçti ve sonunda ne oldu? Senin söylediğin gibi göçmen kuşları artık izlemeye başladı. Burada biz biraz sabırlı olmayı öğren. Bir de azimliymiş, değil mi? Her şeyi de yaptı yani.
6: Evet.
5: Hiçbir şeyden ben yapamam demedi.
6: Evet.
5: Biraz böyle. Peki resimleyen de Mehmet Akif Kaynarmış elimizde.
6: Mehmet mi?
5: Evet, Mehmetmiş adı.
6: Anneannem Mehmet adını hep benim abime diyor.
5: Evet, Memo'nun çünkü adı Mehmet aslında. Anneannen öyle söylüyor ama biz ona Memo diyoruz. Peki.
6: Ben de abi istiyorum.
5: Sen de abiş diyorsun. Çok güzel. Peki
6: Şapşık gibi.
5: bu bize bunu öğretti.
6: Şapşık benim peluş arkadaşım.
5: Şapşık senin peluş arkadaşın.
6: Evet,
5: Evet.
6: peluş oyuncak arkadaşım.
5: Evet. Adı çok güzelmiş.
6: Evet, siz bana aldınız
5: Evet hayatım.
6: şapşık diye.
5: Evet biz aldık. Şimdi burada Koray Avcı Çakman'ın tabii kendisinden birazdan bahsedeceğim.
6: İncir Uçlu kitabının 5. serisi.
5: Değerler serisi eğitim serisinin 3. serisi. Sence
6: Değil, beşinci
5: ha,
6: baktığımda beş
5: beşinci
6: var.
5: Evet, beşinci basım bu. Bu
6: Evet.
5: kitap beş kere, yani beş tane değil, beş kere basılmış. Her basışta da Cemalcan, bakalım kaç
6: Evet.
5: tane basmışlar, yazıyor mu kitapta? Buradan bakıyoruz. Bu kitabın aslında nerede basıldığı, neyle basıldığı, kitabın ilk sayfası dinleyicilerimiz de anlasınlar diye ses söyleyelim. Bu Kırmızı Kedi Yayın Evi Çocuk ve Gençlik Kitaplarında basılmış. İncir Uçlu Değerler Serisi kitabı. Yazarın ismi var. Editörler var. Son okumayı yapanlar var. Kapak tasarımı var. Kapak uygulama ve grafik tasarımı. Bunların hepsini anlatıyor Cemalcan. Peki Cemalcan, sana bir soru sormak istiyorum. Cemalcan, Sana bir soru sorabilir miyim? İnce Uçtu'da sence neyi anlatmak istiyor bu kitap? Bir düşün bakalım.
6: İncir yediğinde, ağaçtan düştüğünde uçtu.
5: İncir diye bir kuş var. Adı incir oluyor, incir yiyor. Düşüyor, düştüğünü zannediyor, uçuyor. Değil mi? İncir peki en başta niye uçamıyor? Ne oluyor?
6: O da çünkü hiç uçmayı denemedi.
5: Hiç uçmayı denemedi. Evet. Ne oldu? Korktu mu biraz?
6: Evet.
5: Kardeşleri uçtu.
6: Evet.
5: O uçamadı. Sonra incir ağacı onunla konuştu, değil mi?
6: Evet.
5: Ne dedi incir?
6: Ağaçlar konuşabilir mi?
5: Bence her şeye konuşabilir.
6: Yok. Hayvanlar da konuşamaz.
5: Bence konuşuyorlar.
6: Konuşamıyorlar.
5: Sen anlamıyorsun belki onun dilini.
6: Hayır.
5: Neden?
6: Onlar sadece kendi seslerini
5: Evet.
6: duyabiliyorlar.
5: O da onların dili olabilir mi acaba?
6: Hayır.
5: Olamaz mı? Hmm. O zaman sana ağaçların birbirleriyle konuştuklarını anlatan bir kitap bulayım mı? Sana bir sır vereyim mi?
6: Tabii ki de kökleriyle konuşuyorlar.
5: Ya sen biliyor musun
6: Okulda.
5: zaten? Nereden öğrendin? Ya okula gitmek çok güzel bir şey. Evet,
6: Evet.
5: ağaçlar kökleriyle konuşuyorlar. Seni tebrik ediyorum. Bu bilgiyi de bütün dinleyicilerle paylaştığın için. Peki şu incire bir dönebilir miyiz? Gel. Tamam, hadi gel kucak kucağa. Cemalcan'ı kucağıma aldım, kucağımda. Beraber sohbet ederek şu kitaptan biraz bahsedelim. Şimdi bu incir uçtu. İncir uçamıyor, uçamıyor. Biraz korkmuştu. Sonra incir ağacı onunla konuştu. Dedi ki,
6: Evet. Bir dakika. Ağaçlar kökleriyle konuşabilir ama ağızları kök mü?
5: ağızları kök. Ya da hani sen hep diyorsun ya kitap okuyunca hayal gücümüz gelişiyor diye. Bunu da hayal edebiliriz ağaçların ağzı olduğunu. Mesela bugün dışarı çıktığımızda ağaçlara bir dikkat edelim. Neresi gözleri olabilir, neresi ağzı gibi böyle dalları bazen ağız gibi duruyor. Belki biz görmeden konuşuyorlardır. Kim bilir? Peki şimdi
6: Babamın bizim radyomuzu açtığı sesi.
5: evet diğer taraf
6: Ya sen biliyor musun dedi.
5: evet diğer taraftan yayın dinliyor değil mi? Şimdi sen bana şunu söyle. İncir ağacı ona dedi ki buraya gel buradaki incirlerin daha tatlı. Karnı da acıkmıştı kuşun.
6: Evet.
5: Sonra düştüğünü zannetti.
6: Evet.
5: Tokat çırptı.
6: Çırptı evet.
5: Biraz bazı şeyleri beceremiyorum diyoruz ya hani.
6: Evet.
5: Sen hiç beceremediğini düşündüğün bir şey var mı?
6: Mesela hani ben bir ip aldım. Onu
5: Hoş geldin.
6: hani ben onun kemerini buraya merdiveni taktım. Ondan tutunarak maymun oldum ya.
5: Evet.
6: Düştüğümde kafam acıdı ya.
5: Evet.
6: Pes etmezsek yapabiliriz. Şey
5: Evet.
6: diyeceğim ben. Okulda biz
5: Yaprak.
6: hani böyle yapılan şeyler var ya. Benim mi yapacağız?
5: Tüy
6: yumağı yapıyor.
5: Tüy yumağı yaptığımız şeyler var okulda. Evet.
6: Ben okulda yaptım,
5: Evet.
6: pes etmedim ve yapabildim.
5: İşte bu. Yani bu biraz bu kitap bir şeyleri pes etmemek ve kendimize özgüvenli olmayı anlatmış. Seni
6: Evet.
5: tebrik ediyorum. Bu kitabı da anlamışsın. Bir beşlik, çak beşlik. Çok güzel. Şimdi ben bu kitabı çok sevdim.
6: Çürümedi, çürümedi. Ama yeri çürümedi. O sadece boya.
5: Peki diğerine geç Tomris. Tomris elinde eriklerle geldi şu anda. Meyvelerin çürüdüğünü düşünüyor. Çürümemiş. Şimdi bir dakika. Biz yayından sonra yiyelim onları, tamam mı? Çünkü ağzımızın şapırtısı dinleyicilere
6: Babam da duyar.
5: evet, şapur şupur şapur şupur. Peki, bana şunu söyle. Karga'nın eskici dükkanını da okuduk beraber.
6: Evet.
5: Ne oluyordu? Bir anlatır mısın? Hatırlıyor musun? Mevsim...
6: Eşyalar eskiydi.
5: Bir dakika. Mevsimlerden hangi mevsimdeler? Ne gelmiş?
6: Sonlar.
5: Hayır.
6: Kış.
5: Hayır. Bir bahar da son değil. İlkbahar. Evet. Buna hep baharda bir temizlik yapılır. Bahar temizliği denir. Böyle kocam yaza giriş, yaza bir merhaba gibi bir böyle bir selamlama. Her şey çiçek açar ya. Dışarısı yemyeşil olur, mis gibi kokar. Böyle bazen bahar yağmuru olur.
6: Resimdeki, müzikteki gibi mi?
5: Nasıl o müzik nasıldı? Evet.
6: Fıtınta. Fıtınta. Dinliyorsun.
5: Evet. Merhaba, merhaba dediğiniz Almanca şarkı güzel. Aynen öyle. Baharda ağaçlar bize merhaba der, çiçekler açar, her şey yemişir olur. O zaman deriz ki dur ya şu pencereleri bir açalım, bir temiz hava gelsin ya. Biraz evimiz tozlanmış, bizim evimiz de mis gibi koksun diye evde bir bahar temizliği yapılır. Şimdi ormana da bahar gelmiş. Bir bahar temizliği yapmışlar değil mi hayvanlar? Şimdi söyle bakalım. Sevgili ayıcık kış uykusundan uyanmış.
6: Ama evinin çok pis olduğunu görmüş.
5: Görmüş örümcekler demiş. Her yere ağ yapmış. Sonra eşyalarına bakmış. Ne görmüş eşyalarında?
6: Eski bir çorap bir de.
5: Yine hırpa birazcık deforme olmuş.
6: Eskimiş bir.
5: Ceket.
6: Hı.
5: Evet, ne demiş? Ben bunları demiş bir atayım artık demiş, değil mi? Tavşan ne yapmış? O da bir temizlik içerisindeymiş. Şöyle etrafına bir bakınmış. Ah. Öyle mi atmış mı Tomis? Vazosunun kırık olduğunu görmüş. Ay demiş. Bunu ben bir atayım demiş. Peki. Kurt ne demiş? Neyi atmış? Ne olmuş? Koltuğu nasıl onun koltuğu?
6: Eski.
5: Ne olmuş buradan yaylar fırlamış değil mi?
6: Evet.
5: Ay bu demiş artık eski, bu inim de eski, ben bir inimi de değiştireyim demiş. Bütün eşyaları bir atayım demiş. Köstebek ne yapmış? Onun da bazı eşyaları varmış.
6: Atmış.
5: Evet, koltuk da
6: Bir de
5: iyice
6: bunu at.
5: yıpranmış.
6: Bu ne?
5: Bakayım o ne? Anlamadım ne olduğunu.
6: Ayakkabı sanırım.
5: Ona benziyor evet.
6: Topuklu ayakkabı sanırım.
5: Olabilir şamdan, çaydanlık, bezler, ışık. Koltuk da eskimiş. Hepsini bir atayım demiş. Sonra bunlar yürürken karga bir bakmış, tamam mı, ona. Etrafında
6: Kıftısı da
5: ne
6: olmuyor.
5: yapıyorsunuz demeye kalmadan hepsi bütün bu eşyaları çöpe atmış. Değil mi?
6: Hı?
5: Çöpe atınca karga demiş ki aa, ne oluyor size böyle? Niçin her şeyi çöpe atıyorsunuz? Böyle bahar temizliği mi yaptığınızı sanıyorsunuz diye soru sormuş. Kurt da şaşkın şaşkın bakmış, demiş ki ya taşınıyorum bu bahara, yeni eşyalar gelecek yeni yuvama demiş. Bunun üzerine atmayalım da ne yapalım ya, kırılanı solanı atmalı, ay konuşamadım, yenilerini almalı demişler. Sonra temizlik yapmak böyle olur demişler. Karga ne yapmış Cemalcan? Çöptekileri.
6: Almış dükkanına götürmüş.
5: Evet. Sonra
6: Onları düzeltmiş.
5: yama çoraplara yama, ceketlere yama, yeni böyle güzel güzel şeyler yapmış. Saksıları onarmış. Koltukları kaplamış. Sonra da ormanda
6: Bir de
5: durdum durdum.
6: bak, hani Erkek Adam Ağlar kitabı var ya.
5: Evet. Henüz konuk almadığımız. Evet. Alacağız o kitabı.
6: O kitapta biz hani zengin olmayan bir adam var ya.
5: Evet.
6: Bu ceketin arkasındaki ceket onun ceketine benziyor, değil mi?
5: Ya sen inanılmazsın gerçekten. Evet. Çünkü o kitaptaki zengin olmayan adamın ceketi yamalıydı. Böyle yama yapmışlardı. Buradaki ceketi de aynı şekilde karga yapmış. Senin bu güzel, çok dikkatli kitap okuyorsun. Seni tebrik ederim. Ben bu ayrıntıyı kaçırmış ya. Ben hiç bu iki kitap arasında bir bağ
6: Ben
5: kuramazdım sen olmasaydın. Mükemmelsin. Peki bir şey soracağım ya. Sence her yamalı ceket giyen hani zengin olmayan demişler ya, öyle bir şey var mı? Öyle demiyoruz değil mi? Yamalı ceket de giyebiliriz. Evet, peki bana şunu söyleyin. Karga tezgah açmış. Diğer bu eşyaları yeni gibi
6: Aslında
5: yap.
6: ceket de giyinebiliriz. Sorun değil, değil mi?
5: Evet, tabii ki değil. Önemli olan üşümemek. Değil mi?
6: Evet.
5: Kesinlikle. Sadece pis giyinmememiz gerekiyor. Temiz olmamız gerekiyor. Bu önemli. Yoksa ceketimizin bir yeri sökük olabilir. Bazen küçük geliyor olabilir. Paslı olabilir, boyalı olabilir ama temiz olması önemli. Değil mi?
6: Ben de paslı giyinebiliriz dedim. Sorun değil.
5: Evet. Paslı ceket hiç görmedim ama paslıymış ceket olabilir. Doğru söylüyorsun. Peki. Sonra karga tezgah açmış. Diğer hayvanlar koşarak gelmişler. Ne demişler? Ay bu koltuk ne güzel. Bu ceket tam bana göre. Neler neler demişler Cemalcan başka?
6: Bence bu ceketin neden eski değil biliyorum.
5: Neden?
6: Ayının gövdesi büyümüş büyümüş. O tek bir günde giydiğinde eskimiş.
5: Biraz yırtılmış, çartlatmış değil mi? Giymiş giymiş, karnı göbeği büyüdüğü için. Dur biraz demiş, zorlamış, çırt. Olabilir tabii ki. Sonra herkes buradaki eşyaları almaya başlamış. Ayı her şey, yamalı çorapları bile beğenmiş. Yeni inimi eşyalarımı alacağım demiş Kurt. Herkes her eşyayı almış. Karga da ne yapmış? Kıs kıs gülmüş. Ya demiş ki ya iyi baksanıza bunlara. Bunlar sizin beğenmeyip de attığınız eski eşyalarınız demiş, değil mi? Hepsini biraz onardım. Kimine yama yaptım, kimine de elemi göz nuru kattım. Bunun üzerine ne yapmış hayvanlar? Çok şaşırmışlar. El emeğini. Evet, bu bir karga sesiydi, değil mi? Yoksa kedik sesi miydi? Neydi bu
6: Aslında
5: Cemalcan?
6: bağırma sen, program yapacağız şimdi.
5: Program yapıyoruz. Programda bağırdın mı sen Thomas yoksa karga sesi mi çıkardın? Karga gak dedi karga onu diyor. Peki.
6: Hayır, çok yüksek olduğu için bağırdı.
5: Biraz yüksek gelmiş sesin. O da bir diğer kargalara duyurmak için yapmış olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Karga
6: Hayır.
5: bunları diğer hayvanlar ne yapmışlar biliyor
6: Ama
5: musun?
6: programcılar duyuyor.
5: Duysunlar. Karga kitabını okuyoruz. O da efekt yapıyor. Ses. Hani tiyatrolarda oluyor ya radyolarda da radyo tiyatrosu dediğimiz şeylerde böyle sesler giriyor. Efekt diyoruz onlara da biz. Efemiz de bugün de teşekkür ederken efekte Tomis sağlama teşekkür ederiz deriz. Program biterken olur mu?
6: Olur.
5: Tamam. Bu arada burada bu kitapta çok güzel bir şey var. Kargadan bütün eşyaları satın alıyorlar. Ama nasıl biliyor musun? Ne diyor? Karga veriyor onlara. Ama diyor ki el emeğinin hakkını verip kargadan eşyalarını aldılar diyor. Yani tekrardan eski eşyalarını satın almış olabilirler ama karga onları yeniledi ve bir emek gösterdi. Bu emeğinin karşılığını ödüyorlar. Şimdi burada da
6: Ve
5: biz
6: kargaya bunu söylüyorlar ve geri veriyorlar kargaya.
5: evet parayı veriyorlar. Ya da ne veriyor, neyle alıyorlarsa. Sana bir şey söyleyeceğim. Bu kitap
6: Hayır,
5: bize
6: eşyaları veriyorlar.
5: hayır
6: Eşya.
5: eşyalı eski eşyalarını mı veriyorlar? Tamir etsin diyeyim diğer eski eşyalarını.
6: Eski eşyalarını tamir etti. Onlara verdi.
5: Evet.
6: Tamir ettiği eşyaları söyledi o karga eski eşyaları olduğunu ve
5: Evet.
6: geri verdi.
5: Evet. Peki bize sence bu kitap ne anlatıyordur? Bir şey anlatıyor mudur? Ne yapmalıyız sence? Her şeyi çöpe mi atmalıyız? Bunu mu anlatıyor kitap bize?
6: Hayır.
5: Ne diyor?
6: Biz düzeltebiliriz. Niye başka kişilere düzeltiyorlar?
5: Hayır. Başka kişileri düzeltmiyorlar. Onlar atmışlar. Karga da bunların atılmaması gerektiğini düşünmüş. Çünkü düzeltilebileceğini biliyormuş. O yüzden karga da bunları düzeltmiş. Hayvanlar da bunu öğrenmiş. Biz de mesela sana soruyorum. Sen oyuncağın kırıldığında onu atar mısın? Bozulduğunda. Ne yaparsın?
6: Saklarım.
5: Başka ne yaparsın? Bana getiriyor musun bunu tamir et diye? Getirmiyor musun oyuncaklarını? Anne bu kırıldı yapar mısın diye getirmiyor musun?
6: Hayır. Ben kendim yapmayı düşünüyorum.
5: Ha, sen kendin yapma. Sen kendin yapabiliyor musun?
6: Evet.
5: Tamam, sen de yapıyorsun Tomris. Evet.
6: Hani ben okulda yürürken düşmüştüm. Dizim de delik açılmıştı ya.
5: Evet. O iyileşti. Tamir oldu.
6: Evet, kıyafetimi tamir aldım.
5: Ha evet. Doğru, pantolonunu yırtmıştın. Ben de onu diktim, değil mi? Evet.
6: Dini bile görmemiştim.
5: Evet, sen uyurken diktim çünkü. Evet. Yani ha, pantolonun delindi diye şimdi her şey sadece dizi delinmişti, onu diktim. Aklıma ne geldi biliyor musun? Bir tane kitap vardı. Programımızın sonuna geldik. Biz onu okumuştuk. Beyçak'ın Güneşi Bile Tamir Eden Adam diye bir kitabı vardı. Orada da her şeyi tamir ediyordu. Mehmet Bey'di, yanlış hatırlamıyorsun.
6: Gökyüzü boyayıcısını niye okumadık hiç?
5: Gökyüzü boyayıcısını okuyabiliriz. İster misin o kitabı? Tamam, anlaştık. Anlaştık, tamam. Sen o kitabı çok seviyorsun, değil mi? Tamam. O kitabı okuyalım. Çünkü o kitabı hiç okumadık. Valizdeki kedi yazarın Valizdeki Kedi kitabını konuk almıştık. Belki tekrardan o kitaptan bahsedebiliriz. Neden olmasın? Bu arada bence biz bir dahaki hafta belki Koray Avcı Çakman'dan devam ederiz. Çok fazla kitabı var. Veda etmeden önce onun küçük bir kendi web sitesindeki sayfasında yazdığı minicik bir şey okuyup veda edelim. Henüz küçücük bir çocukken en yakın arkadaşımdı kitaplar. Develer tellal idi,
6: Benim.
5: pireler berber. Kah güldüm, kah düşündüm onlarla beraber. Tatillerde Alice beni harikalar diyarına davet ederdi. Göbeğini hoplata hoplata gülen tavşanla yumurta adamla onun sayesinde tanıştım. Herkes uyurken çalardı kapımı. Haydi cüceler ve develer ülkesine derdi. Her kitap yeni bir serüvendi. Her biri beni düş dünyalarında gezdirirdi. Hiç terk etmedi beni hayal kahramanları. Başucumda onlarla büyüdüm. Hala en yakın arkadaşlarımdır kitaplar. Ha bir de çocuklar, kediler, köpekler, çiçekler, kuşlar ve yıldızlar. Yazmayı da sevdim okumak kadar. Yazmak benim için gizemli bir yolculuğa çıkmak. Yazmak düş dünyasında kanat çırpmak. Tombi saçımı çekerken bunu okumak biraz zor olsa da sizlerle Koray Avcı Çakman'ın dizelerini paylaştım yazmakla ilgili. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Yeni yayın döneminin ilk programıydı bu. Bir sonraki programda görüşmek üzere demeden önce teknik masada Salih Işker'e teşekkür ediyoruz. Efekte kime teşekkür ediyoruz?
6: Tamam.
5: Tombi Sağlam'a teşekkür ediyoruz karga sesinden ötürü. Ve Cemalcan, bugünkü programcılarımız kimdi?
6: Ben.
5: Cemalcan Sağlam ve Tuğba Sağlam. Haftaya yeni bir kitapla görüşmek üzere. Hoşça kalın.
6: Hoşça kalın. Dur, bir şey diyeceğim bakalım.
5: Çabuk oldu, yayın bitiyor.
6: Niye bizim evdeki herkesin soyadı sağlam?
5: Neden? Çünkü hepimiz bir aileyiz. Bunu da sonra anlatırız. Soy ağacını anlatan bir kitap. Hoşça kalın de
6: Ötüştüren.
5: Tomris.
3: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
4: Hazırlayan ve sunanlar Cem Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
2: D. desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sema Altan'a teşekkür ederiz.

0: Lütfen şu pila kitaba kor musunuz? Çabuk.
1: Radyo.
2: Radyo.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
3: Söyleyeyim mi?
4: Söyle tabii.
1: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Şengör'e teşekkür ederiz.
2: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitki aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlatım konu eder katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan ve tüm diğer podcast kanallarından ulaşabiliyorsunuz. Buradan hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün size orkideler üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Victoria döneminin önde gelen bahçıvanlarından James Bateman'ın hikayesi anlatacağım. 19. yüzyılda yaşanan orkide çılgınlığının önemli bir figürü aynı zamanda. Orkide koleksiyonculuğunun nasıl çılgınlık boyutuna geldiğini anlatmıştım bir programımda. Tabii James Bateman aslında maceradan maceraya koşan bir bitki avcısı değil. O orkideleri kendisi avlamak yerine nadir örnekler toplaması için tropik bölgeleri keşif gezileri düzenliyordu. Koleksiyoncuları finanse etmesi, gösterişli botanik kitapları yazması ve serin serada yetiştirme tekniklerine öncülük etmesiyle tanınıyor. Meksika ve Guatemala Orkide Gilleri adlı büyük bir eserde onun imzasını taşıyor. Yani sadece değer anlamında değil, fiziksel olarak da büyük. 19. yüzyılın ortalarındaki çiçek kitapları arasında belki de en dikkat çekici ve gösterişli olanı. Yaklaşık 75 santim yüksekliğinde, ağırlığı da 17 kilogramdan fazla bu kitabın. Litografik levhalar üretilmiş, böyle yerinden zor kaldırılan, belki de dünyanın en büyük botanik kitabı. Devasa boyutu nedeniyle kütüphanecinin kabusu diye geçmiş literatüre. Dönemin ünlü karikatürist ve illüstratörü George Cruikshank'in de bu gerçeğe gönderme yapan zekice bir karikatürü var kitabın içinde. Çizimde bir grup adam bir makara sistemi kullanarak devasa bir kitabı kaldırmaya çalışıyor. O sırada telaşlı bir patronun megafonla işlerini yönlendirmeye çalıştığını görüyoruz. Yanlarında da böyle iblisler hızlıca dans ediyor. Yunanca bir altyazı da eklenmiş. Büyük bir kitap, büyük bir kötülüktür diyor. Dr. David Marsh'ın The Garden History Blog'da yayınlanan How Orchids Became a Librarian's Nightmare, yani orkideler nasıl bir kütüphanecinin kabusu haline geldi yazısına dayanarak aktarıyorum size. Bu gösterişli kitap aslında gerçekten de zengin bir adamın bitkilere, daha doğrusu belirli bir bitki türüne, orkideye tutkusunun da hikayesi. James Bateman, Temmuz 1811'de Lancashire'daki Bury yakınlarında John Bateman ve Elizabeth Holt'un oğlu olarak dünyaya gelmiş. Staffordshire'daki Kilpursley Hall'da büyümüş. Ailesi buhar gücü, kömür ve demirden para kazanmış zengin sanayicilerdi. Bankalara ve arazilere geçmeden önce değirmenleri ve madenleri vardı. Büyük babası James Bateman, Cheshire ve Liverpool bölgelerinde demir dökümhaneleri, tel işleme tesisleri ve kömür ocakları geliştirmiş. Ve daha sonra babası William Sherrod adlı bir mühendisle ortaklık kurarak fabrikalarda kullanılan buhar motorları inşa etmiş. Ayrıca Manchester'da pamuk fabrikaları da kurmuş. John Bateman özellikle kömür olmak üzere mineral zenginlikleri nedeniyle kırsal kesindeki arazileri satın almıştı. Bütün bunlar James'in zengin olmak veya zengin kalmak için parmağını bile kıpırdatmasına gerek kalmadan bitkileri olan sevgisine doyasıya vakit ayırabileceği anlamına geliyordu. Anne ve babası Kilpursley Hall'daki evlerin bahçesinde bizzat ilgilenen hevesli bahçıvanlar da aynı zamanda. O bahçede büyüyen James de Oxford'da öğrenciyken bile bitkiler topluyor ve onlar hakkında bilgi edinmeye çalışıyordu. Özellikle Joseph Banks'in bahçı olan Thomas Fairburn'un fidanlığını sürekli ziyaret ediyordu. Fairburn'un onu orkidelerle tanıştırdığı günü şöyle anlatıyor. Elbette ilk görüşte aşık oldum. Bay Fairburn bitkisi için sadece bir gine istediğinden, ki orkideleri biçilen fahiş fiyatlar henüz moda değildi, hemen aldım ve Noel tatilleri başladığında benimle birlikte Kilpursley'e geldi. İlk orkidemi avlamıştım diyor. Bu arada ileride 1838 yılında evleneceği karısı Marisa bile Egerton Warburton da bitkilere meraklıydı. Cheshire'ın en seçkin ailelerinden birinden geliyordu. O da hevesli bir bahçecik ailesinden geliyordu yani ve bu konularda oldukça bilgiliydi. Bateman yeni orkideler görmeye heveslidir ama kısa süre sonra bu tırnak içinde yeni türlerin denizleri aşma hızının yavaşlığından sıkılmaya başlayınca babasının teşvikiyle henüz öğrenci olmasına rağmen 1833'te Fairburn için çalışan Thomas Colley'in önderliğinde Güney Amerika'nın kuzey kısmındaki Demerara'ya bir bitki avı seferi düzenler. Ve bu seferden yaklaşık 60 orkide türünü canlı olarak bir taneye geri getirmeyi başarır. Üstelik bunların 20'si yeni türlerdir. Ve birçoğu 1834 yılında botanik kayıt defterine dahil edilir.
Bu gezisiyle ilgili 1834'te The Gardens magazinde yayınlanan bir kısa bir yazısında dünyanın o bölgesinden elde edilecek pek bir şey kalmamış olabilir diye bir yorum da yapmış. Colley'nin ormanları acımasızca yok etmesinin ve birkaç on yıl sonra orkide çılgınlığının batıyı kasıp kavurmasıyla yaşanacak ekolojik felaketin bir işaretiydi bu. Orkide çılgınlığını anlattığım programda da bahsetmiştim. Yani orkide çılgınlığının bitkinin doğal yaşam alanları üzerine yıkıcı etkileri olur. Birbiriyle yarışan koleksiyoncular tek seferde binlerce orkide topluyor. Belli bir bölgede bulabildikleri her bitkiyi toplayıp götürüyor. Bazen orkidelerin yetiştiği ağaçları bile deviriyorlardı. Hatta taşıyabilecekleri kadar orkideyi yüklendikten sonra rakiplerinin eline geçmesin de geri kalan çiçekleri de yok ediyorlardı. Colley de yeni bir tür olan Oncidium lanceolum ile kaplı bir ağaç bulmuş. Başka bir koleksiyoncunun da onu keşfetmesinden korkarak bulabildiği her örneği almış veya yok etmişti. Bateman da daha sonra bundan faydalanacaktı elbette. Çünkü onun botanik hazinelerinin birini bile almak için servetini dökmeye hazır birçok botanikçi çıkacaktır karşısına. Botanik kariyeri daha da iyiye gider. 1833'te Linnean Derneği üye olarak seçilir ve daha 26 yaşındayken muhtemelen şimdiye kadar yayınlanmış en büyük orkide kitabını hazırlayıp botanik dünyasında hayrete düşürecekti. Meksika ve Guatemala Orkidegilleri kitabı 1837 ile 1843 yıl arasında abonelik sistemiyle parça parça basılmış. Sadece 125 kopya üretilmiş olan bir kitabın yalnızca 55 kopyasının günümüze kadar ulaştığı biliniyor. Kraliçe Adelaide'e ithaf edilen bu eserin abone listesinde Belçika Kralı ve Toskana Büyük Dükü dahil 5 dük, 5 kont ve diğer birçok önemli şahsiyetin yanı sıra zengin orkide koleksiyoncuları da var. Bateman aristokratların egzotik türlere özellikle orkidelere yönelik çılgınlığa varan merakından şöyle bahsediyor. Her tarafta orkidelere özel yapılmış cam evler yükseliyor. İşte, cam mekanlı yapılar ve doğal olarak bunlar konut tasarımına dahil ediliyorlar. Sadece orkideler için kullanılan saksılar Londra'daki dükkanlarda satılıyor. Çiçekleri en moda yapay çiçek üreticilerinin işletmelerinde bile taklit ediliyor ve tüm bahçıvanlık dernekleri tarafından en cömert ödüller sunuluyor diyor. Bateman'ın bu çılgının daha sağlam bir temelde lale çılgınlığını aşacağını düşünüyordu. Kitapta yer alan orkidelerin çoğu Colley gibi bir bitki uzmanı olmayan ancak Guatemala'da asıl işi koşinil ve diğer yerel ürünlerle ticaret yapmak olan İngiliz tüccar George Earl Skinner tarafından Bateman için toplanmış. Skinner ticaretin yanı sıra ek iş olarak Britanya'daki müzeler için doğa tarihi örnekleri de topluyordu. Bunu bilen Bateman bir mektup yazarak ondan orkide araştırmalarını genişletmesini ister. Daha sonra Skinner'ı şöyle anlatacaktı. Mektubu aldığı andan itibaren Guatemala'nın orman hazinelerini saklandıkları yerlerden çıkarıp memleketinin kıyılarını taşımak için durmaksızın çalıştı. Bu amaç uğruna neredeyse yapmadığı bir fedakarlık, göze almadığı bir tehlike veya zorluk yoktu. Hastalıkta veya sağlıkta, iş yoğunluğu veya savaş tehlikeleri arasında Atlantik kıyılarında saklandıkları yerlerden çıkarıp memleketinin kıyılarını taşımak için durmaksızın çalıştı. Bu amaç uğruna neredeyse yapmadığı bir fedakarlık, göze almadığı bir tehlike veya zorluk yoktu. Hastalıkta veya sağlıkta, iş yoğunluğu veya savaş tehlikeleri arasında Atlantik kıyılarında karantinada tutulmuştu.

Her bitki İngiltere için yeniydi. Bateman'ın koleksiyonunda temelini oluşturur bu bitkiler, bu orkideler. Skinner örnek avcılığının kapsamını genişleterek tüm Orta Amerika'ya, Kuzey'de Meksika'ya ve Güney'de Peru'ya kadar uzanır. Başlangıçta sadece Bateman için koleksiyon yapıyordu ama daha sonra Bateman onu Kew'daki William Joseph Hooker, Bedford Dükü, Lord Derby, John Lindley ve diğer tanınmış orkide meraklılarıyla tanıştırır. Skinner ayrıca düzenli olarak Britanya'da geliyordu. Bir keresinde Atlantik'i 39 kez geçtiğini, Londra'da açık artırmayla satılmak üzere kendi adına bitkiler getirdiğini veya gönderdiğini övünerek anlatmıştı. İki adamın dostluğu Skinner'ın yaklaşık 30 yıl sonra Sarı Humma'dan ölümüne kadar sürer ve bu dostluk yaklaşık 100 yeni orkide türünün yetiştirilmesine kazandırılmasına da yol açar. Ne yazık ki iki adam arasındaki yazışmaların çoğu bugün kaybolmuş. Ancak araştırmacılar Skinner ve Kew arasında günümüze ulaşan mektuplardan bazı bilgiler edinebilmiş. Evet, bu noktada bir müzik arası verelim şimdi sevgili dinleyiciler. Enstrümantal bir parça dinleyelim. Yani de Orchid. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız.

0: Merhabalar tekrar. Apaçık Radyo'da Botanitopya programında orkide koleksiyoncusu İngiliz bahçıvan James Bateman'ı konuşuyoruz. Bateman sadece orkide koleksiyoncusu değildi. Orkide taksonomisi ve tarihiyle elbette yetiştirilmesi ve çoğaltılmasıyla da ilgileniyordu. Meksika ve Guatemala Orkidegilleri kitabı hem Latince hem de İngilizce ayrıntılı bilimsel tanımlamaların yanı sıra orkide yetiştiricileri için pratik bilgiler de içeriyordu. 40 adet olağanüstü orkide illüstrasyonu vardır kitapta. Çoğu Kraliçe Adelaide'in çiçek ressamı Augusta Withers ve Sarah Ann Drake tarafından resmedilmiş. Ardından M. Gosse tarafından o zamanlar pek yaygın olmayan litografi tekniği kullanarak çoğaltılmış. İlk çizimler büyük boy, elephant size denen litografik levhalara aktarılıp basıldıktan sonra her sayfaya o derinlik ve zenginlik kazandırmak amacıyla elde renklendirilme veya vernikleme de uygulanmış. Birkaç örneği paylaşacağım sizinle X adresimden. Jane Edwards'ın 2 adet, Samuel Holden'da 1 adet illüstrasyonu da yine var ek olarak. Dahil edilen türlerin 11'i daha önce Batı bilimi tarafından hiç bilinmiyor. Çoğu da ilk kez resimlendirilmişti. Bateman, Güney Amerika'ya özgü kuğu boynu diye de bilinen orkide türü Psychnotus'u çizen Edwards için dokunaklı bir teşekkür yazısı da eklemiş kitaba. Şöyle diyor: taslağımızın kopyalandığı çok güzel çizim için Bayan Jane Edwards'a minnettarız. Yeni Psychnotus çiçeklerinin Londra'daki profesyonel bir ressama gönderilemeyecek kadar çabuk bozulabileceğinden endişelenerek ne yapacağımız konusunda son derece kararsız kalmıştık ki bu genç hanımefendi bu vesileyle her zamankinden daha da ustaca kullandığı muhteşem kalemiyle bize yardım ederek bizi bu sıkıntıdan kurtardı, diyor. Bunun yanı sıra başta dediğim gibi George Cruikshank'ın insanlar, doğa tarihi konuları ve Meksika ile Guatemala'ya dair bazı manzaraları içeren esprili çizimler de var yine kitapta. Altında kısa metinlerle açıklamalarıyla birlikte birkaç örneği yine paylaşacağım. Kitap anında küresel çapta bir hayranlık uyandırır tabii. Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri Direktörü ve Curtis Botanical Magazine Editörü Sir William Hooker derginin bir sayısını Bateman'a ithaf ederek onun Meksika ve Guatemala'nın Orkideleri adlı muhteşem eserin yazarı olduğunu, bu eserde temsil edilen konuların güzelliğinin mi, resimlerin işlenişinin mi, yoksa tipografisinde sergilenen zevkin mi daha çok hayranlık uyandırdığını söylemenin zor olduğunu belirtmiş. Bu arada Bateman oğlu John da botanik ve bahçelik dünyasında önde gelen bir isim haline geliyordu. Nispeten genç yaşta Royal Society'ye ve Royal Horticultural Society'ye üye olmuştu. Burada dersler veriyordu. Botanik dünyasındaki diğer önemli cemiyetlerin üyesiydi. Muhtemelen kısmen bunun bir sonucu olarak 1860'lı yıllarda James ve Maria Staffordshire'daki meşhur bahçeleri Biddulph Grange'i oğullarına devredip Kensington'da Hyde Park Gate'deki evlerine taşınırlar. James Bateman'ın orkideleri olan ilgisi yaşam boyunca devam eder. Gardens Chronicle'a sık sık katkıda bulunur ve Paxton's Botanical Magazine için 100 yeni orkidenin tanımlarını ve notlarını yazar. Bütün bunlar daha sonra 1867 yılında ciltli ve kutulu bir kitap olarak Orkide Bitkilerin 2. Yüzyılı adıyla yayınlanacaktı. 1864'te orkide yetiştirme rehberine ve belirli bir orkide ailesi üzerine yaptığı çalışmayı yayınlamaya başlar. 1864 ile 1874 yılları arasında da Walter Hood Fitch'in çizimleriyle Ontoglossum monografisine yönelik 30 levha yayınlanır. Orkide çılgınlığı aşırı örnek toplanması nedeniyle çevresel felaketle sonuçlanmıştı dediğim gibi, ama haris orkide avcılarının başkaları bulmasın diye kalanları yok etmesinin sınıfsal bir gerekçesi de vardı. Bateman, Meksika ve Guatemala Orkidegilleri adlı kitabının ön sözünde şöyle yazıyor: orkide yetiştiricinin her zaman nispeten daha sınırlı biçimde kalması muhtemel ve daha mütevazı bir alanda lale, çuha çiçeği ve karanfilin birçok güzel çeşidinin yetiştirilmesine gösterilen aynı şevkle üst sınıflarda sürdürülecek, diyor. Herkesin sahip olabileceği şeyi az kişi takdir eder. Her sınıfın kendi zevki var, diyor. Yetiştiriciliğinin aristokrasi çevresinde kalmasını istiyor. Bu görüşü de tartışılır tabii. Benjamin Williams, Gardens Chronicle dergisinde yayınlanan Milyonlar İçin Orkide başlıklı bir makalesinde şöyle söylüyor: giriş bölümündeki bazı açıklamaları beni çok etkiledi. Orkide yetiştirmenin zorluğu ve masrafı onları her zaman bahçıvanların aristokrasisi arasında tutmaya devam edecek. Daha kolay yetiştirilen orkideleri makul derecede demini tutmanın, büyümeleri sırasında ışığa ve havaya iyi maruz bırakmanın ve onları iyi bir dinlenme sağlamanın bu sınıfı, bu türü yaygın hale getireceğine inanıyorum, Onları milyonlarca kişi için elde etmeli istiyor. Ve tam olarak da öyle olur. Williams 1850'de çok satar rehberi, orkide yetiştiricisinin el kitabını yazar ve bu kitap sonraki 50 yıl içinde 6 baskı daha yapar. William sayesinde bugün orkideler çoğaltılıyor, yıllar halinde süpermarketlerde çok ucuza satılabiliyor. Ama buna rağmen kütüphanecinin kabusu Meksika ve Guatemala orkideleri hala büyük ilgi görmeye devam ediyor. İlk tanıtılan türlerin heyecanını, ayrıcalığını muhteşem bir şekilde yakaladığı için elbette. Staffordshire'daki meşhur bahçeleri Biddulph Grange'i oğullarına devrettiklerini söylemiştim. Ondan da bahsedeyim. James Bateman'ın bahçe tarihindeki yeri sadece orkidelerle ilgili çalışmalarına değil, bahçe tasarımına da dayanıyor. O dönemde bitki avcılığı İngiltere'de bahçeciliği adeta küreselleştirmişti. Dünyanın farklı köşelerinden gelen farklı bitkileri doğal ortamlarda sergilemek için tek bir bahçe değil, bir dizi bahçe oluşturmaktan daha mantıklı ne olabilir diye düşünür Bateman. Biddulph Grange bahçesi de farklı temalarda oluşturulan alanların bir toplamı. Özellikle mini Çin Seddi olan Çin bahçesiyle ünlü burası. Her alan bir sonrakinden ustaca gizlenmiş. Genellikle bir patika, bina veya tünel yoluyla gidiliyor ve bu da bir sürpriz unsuru yaratıyor. Ev şu anda özel mülkiyete ait daireler olarak kullanılıyor ama bahçesi National Trust korumasında. National Trust rehberinde burası şöyle anlatılıyor. Victoria dönemi bahçeciliğinin muhteşem çağının en heyecan verici örneklerinden biri. Dünyanın dört bir yanından çalılar ve bitkiler bir dalfta sıra dışı bahçe yapıları bulunduğu bir koleksiyonun ortasında bir araya getirildi. Çin peyzajından nemli İskoç Vadisi'ne kadar ayrı bahçeler oluşturmak için doğal perdeler kullanımında çığır açtı. Zeka, özgünlük, çeşitlilik, mizah, yenilikçilik ve sürpriz gibi Victoria dönemi nitelikleriyle tanınmayı hak ediyor diyor. James Bateman Kensington'dan sonra da Sussex'teki evi Worthing'e taşınmış. Kasım 1897'de vefat edinceye kadar da burada yaşamış. Worthing'deki bahçe yok olmuş ama 1890 ve 1894 yıllarında The Gardens Chronicle dergisine yayınlanan iki makaleye konu olmuş. Şöyle anlatılıyor makalede. Bahçenin tamamı Alp temalıydı. Solda zambaklar, çalılar ve diğer otsu bitkilerle dolu bir bahar bahçesi vardı. Çimenlik alan bir dağ merasını temsil ediyordu. Bunun arkasında aralarında dolambaçlı yollar bulunan mağara benzeri vadilerin, tünellerin ve pitoresk kanyonların üzerinden geçen rustik köprülerle çevrili dalgalık tepelerden oluşan yarım daire biçiminde bir alan vardı. Arka planda ise zirveleri hava koşullarından aşınmış sarmaşıklarla kaplı kayalar yükseliyordu der. Ardından da şakayıklar ve orman gülleri, kelebek çalısı, açelya, ortanca, okaliptüs, bambu ve daha birçok tür içeren kapsamlı bir bitki listesi geliyor. Bahçenin düz ve ıssız arazisi 6 yıl gibi kısa bir sürede küçük bir cennete dönüştürülmüştü. Evet, Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu hafta da buraya kadar olsun. James Bateman'ın bahçeciliğini, kütüphanecilerinin kabusu diye bilinen Orkide kitabını konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla.
1: Botanitopya Sesli Doğa Tarihi Müzesi, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Selim Şengör'e teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.

0: Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gülsün Öykü Doğan ve Nazan Haydari'ye teşekkür ederim.

0: Come hear the music play.
1: Mekanlar ve çağlar içinde ses.
0: Life is a cabaret.
1: Hazırlayan ve sunan İştar Gözaydın. Come.

Günaydın. Mekanlar ve Çağlar İçinde Ses'te birkaç haftadır Mozart'ın Salzburg'da 1779 sonrasında başpiskoposun emrinde çalıştığı dönemden bahsediyorum. Bu dönemde dini yapıtlar ağırlıklı besteliyor ama görevinden dolayı ayrıca kente gereksinim duyularak sipariş verilen, hatta kendisi de seslendirmek için bir takım yeni besteler de yapıyor. Bunlardan bir önemli eser günümüze de kalmış olan 364 köhel sayılı keman ve viola için senfoni konçertant. Günümüze dek violacıların repertuarının en gözde yapıtlarının başında yer alıyor bu eser. Hangi amaçla yazıldığı kesin olarak saptanamamıştı durumda. Büyük olasılıkla sarayda görevli çalgıcılar için düşünülmüş, keman partisini Antonio Brunetti seslendirmiş. Aynı tarihlerde keman, viola ve violonselin solist olarak yer alacağı bir başka senfoni konçertanta da başlıyor Mozart, ancak tamamlamıyor. Evet, bu sabah ilk olarak bu esere kulak vereceğiz. Howard Griffiths yönetiminde Mozarteum Orkestrası Salzburg'dan dinliyoruz.

Bu sabahki programımızın geri kalan kısmında size Mozart'ın güzel müziği üzerinden yapılan caz uyarlamalarından birini dinletmek istiyorum. Jazz Mozart adında bir albüm bu. John DeMartino's Romantic Jazz Trio seslendiriyor.

Bu sabahlık da bu kadar. Haftaya bir başka Wolfgang Amadeus Mozart programında yeniden buluşmak üzere. İyi pazarlar, iyi hafta.

0: What good is sitting alone in the room? Come hear the music play.
1: Mekanlar ve çağlar içinde ses.
0: Life is a cabaret.
1: Hazırlayan ve sunan İştar Gözaydın. Come.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Gülsün Öykü Doğan ve Nazan Haydari'ye teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
8: Apaçık Radyo.
0: Agora.
8: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

Merhaba, Agora'ya hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün burada sanatın ifadesini konuşmak için toplandık. İletişim ve sanat çalışmaları çerçevesinde sanatın bir araç olarak kullanılmasını ele alacağız. Sanatın her dalı başka bir ifade sunarken biz onu olabildiğince anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağız. Apaçık Radyo'nun 64. yayın döneminin ilk Agora'sı bu. Yayıncılıkta özellikle basılı yayında ilk yayına 0. yayın denir. Bu sayı hem biz kimiz hem ne yapacağızı anlatır hem de pilot bölüm şeklinde bakılır ki kendisinin pek de günahı olmasın. Ben bu bölüme biraz böyle bakmak istiyorum ki Agora'nın kapsamını en başından çizebilelim. Agora bildiğiniz gibi ilk anlamıyla insanların bir araya geldiği yer olsa da zamanla meydanda gerçekleşen tüm kamusal hayatı ifade etmeye başlıyor. Yani düşüncelerin karşılaştığı yer, toplumsal tartışmaların gerçekleştiği ortak anlam üretme mekanı. Biz de işte bu programda tam olarak bunu yapacağız. İletişim çalışmaları çerçevesinde sanatın kültüre etkisini, kültürün sanata etkisini konuşacağız. İktidar, erk, güç, ne yapmış da sanat aracılığıyla toplumu etkilemiş, toplum ve sanatçılar ne yapmış da direnmiş ve kendini ifade etmeye çalışmış, biraz buna bakacağız. Bu yayında iletişim kuramları, sanat sosyolojisi, medya ve propaganda, kültürel hegemonya, popüler kültür eleştirisi derken uzayıp gidecekmiş gibi görünüyor bu başlıklar. Tabii zamanla konuklarımız da olacak, onlarla da sohbet edeceğiz. Bu girişten sonra kısa bir şarkı arası verelim ve ardından derinlere doğru ilerlemeye başlayalım istiyorum.

tanıdık bir hikayeyle ilerlemek istiyorum. Çok da uzatmayacağım. Aslında zaten bilinen bir hikaye olduğu için uzatmayacağım. Ama Agora için önemli bir başlangıç bence bu. 1937 yılının İspanya'sına gidiyoruz. Bask bölgesinde bir kasabadayız. İspanya'da cumhuriyetçilerle Franco liderliğindeki milliyetçi faşist güçler savaş halinde. Franco, Nazilerin desteğini alma hevesinde, Hitler yönetimi de yeni hava kuvvetlerini ve bombardıman tekniklerini gerçek bir savaş ortamında test etme niyetinde. Gün 26 Nisan, kasabada pazar kurulmuş, sokaklar dolu, çevre köylerden gelen insanlar, çocuklar var. Sonra gökyüzünden bir uğultu duyuluyor. Başta kimse ne olduğunu tam olarak anlamasa da, Franco ve Hitler'in bir kasaba üstünde savaş ekipmanı denemesi yaptığı şu an bile ne kadar anlaşılabilirse o kadar anlaşılmaya başlıyor. Bu saldırıda uçaklar dalgalar halinde saatler boyunca gidip geldi. Önce yollar ve köprüler vuruldu ki insanlar kaçamasın. Ardından yüksek patlayıcı bombalarla binalar parçalandı. Sonra yangın bombaları atıldı ve ahşap yapıların çoğu yanmaya başladı. Bu kadar detay veriyorum çünkü bu saldırı doğrudan psikolojik bir yıkım yaratmayı hedefleyen modern bir terör bombardımanı örneklerinden biri aslında. Her neyse, bu sırada Picasso Paris'te yaşıyor. Ve İspanya Cumhuriyet Hükümeti için 1937 Paris Dünya Fuarı'na hazırlanacak bir eser üstünde çalışıyor. Fakat kafasında net bir konu yok, ta ki bu olay gazetelerde fotoğraflarıyla görünene kadar. İşte o çok bildiğimiz devasa Guernica tablosu aslında bu şekilde hayat buldu. Picasso tabloyu hemen hemen bir ayda tamamladı ve eser kısa sürede yalnızca İspanya İç Savaşı değil, modern savaşların siviller üstündeki etkisinin evrensel sembollerinden biri haline geldi. Çok kısa süre içinde dünyanın en güçlü politik işlerinden birine dönüştü. Bu tanıdık bir hikaye dediğim gibi, hem çok bilinir hem de gerçekten savaşın yıkımını anlatır. Sanatın ifade şekillerinden biridir bu. Sanatta ifade sadece bir duygunun ya da düşüncenin estetik biçimde aktarılması olarak ele alınmaz. Sanatçının yaşadığı döneme, politik atmosfere, toplumsal düzene ve insan deneyimine karşı geliştirdiği tavrın görünür hale gelmesidir aslında bu. Mesela 20. yüzyıl avantgard hareketleriyle birlikte ifade kavramı güzel olanı üretmekten çıkıp mevcut düzeni sorgulayan, provoke eden ve bazen doğrudan müdahale eden bir araç haline geliyor. Fütüristler mesela savaş ve hız çağını överken Dadaistler savaşın yarattığı yıkıma karşı anlamsızlığı ve kaosu bilinçli bir dil olarak kullanıyorlar. Sürrealistler bilinç dışını açığa çıkarmak, toplumun bastırdığı gerçeklikleri görünür kılmaya çalışmak gibi bir amaçla hareket ediyorlar. Tabii şu an bunlar çok kısa şekilde ele aldığımız konular. İlerleyen süreçte daha derin ele alacağız bu konuları. Bir de 60'lardan sonra gelişen katılımcı ve sosyal pratik temelli sanat anlayışı var. Burada ifade ve anlam sanatçının bireysel sesinin ötesine geçiyor artık. İzleyici, kamusal alan ve toplumsal ilişkilerin dahil olduğu ortak bir deneyime dönüşüyor aslında. Bu yüzden işte sanatta ifade çoğu zaman bir anlatım biçiminden çok dünyayı değiştirme, ona karşı çıkma ya da onu yeniden düşünmeye zorlama biçimi olarak değerlendiriliyor. Yani Guernica bize sanatın savaşa karşı nasıl konuşabileceğini gösterdi. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Çünkü sanat ve estetik sadece direniş için kullanılmadı. Bazen de iktidarın en güçlü araçlarından biri oldu. Şimdi kısa bir şarkı arası verelim ve sonra bakalım nasıl böyle bir araç yoluna gidilmiş.

Şimdi 1930'lara kısa süreliğine geri dönmek istiyorum. Nazi Partisi Nürnberg'de her yıl dev mitingler düzenliyor. On binlerce insan aynı anda aynı yerde toplanıyor. Askeri geçitler yapılıyor, marşlar söyleniyor, Hitler konuşmalar yapıyor. Ama o dönem Nazi Partisi'nin baş mimarı Albert Speer bu süreçte sadece kalabalığın yeterli olmadığını fark ediyor. İnsanların kendilerini normal bir siyasi etkinlikte değil de daha büyük ve kutsal bir şeyin içinde hissetmeleri gerektiğini düşünüyor. Şimdi sizden önce buradan sonrasını hayal etmenizi ve sonra tabii ki ilginizi çektiyse görsellerine bakmanızı önereceğim. Geceleri yüzlerce uçak savar projektörünü stadyumun etrafına dizdiler. Bu projektörler normalde hava saldırılarında düşman uçaklarını bulmak için kullanılır. Speer bunları gökyüzüne tamamen dik şekilde çevirdi. Yaklaşık 130'dan fazla dev ışık sütununu düşünün, göğe vuruyordu bunlar. Antik Yunan sütunları gibi yani. Ortaya çıkan görüntüde insanlar kendilerini devasa bir duvarın içinde gibi hissediyorlardı. Yukarı baktıklarında ışık çizgileri sonsuza gidiyormuş gibi görünüyordu. Alan kendinden görkem yaratıyordu yani. Speer buna daha sonra ışık katedrali diyecekti. Burada çarpıcı olan şu, bu tamamen estetik bir karar değildi asla. Amaç insanların psikolojisini değiştirmek, onların bu görkemli gösteriden daha fazla etkilenmesini sağlamaktı. Çünkü böyle bir ortamda birey kendini küçük hissetmeye başlar. Kalabalığın içinde erir. Dev ışıklar, simetrik dizilmiş askerler, aynı anda yapılan selamlamalar ve marşlar. Bu insanda çeşitli bir trans etkisi yaratıyor. Bugün birçok iletişimci ve tarihçi bunu modern propaganda tarihinin en güçlü sahne tasarımlarından biri olarak görüyor aslında. Tabii bir de Dejenere Sanat Sergisi var. Nazi rejiminin modern sanatı yoz, ahlaksız, Yahudi Bolşevik etkisi olarak göstermek için Münih'te açtığı sergi. Sergide Pablo Picasso, Vasily Kandinsky ve Paul Klee gibi sanatçıların işleri bilinçli olarak kötü ışıklar altında, yamuk yumuk şekilde, aşağılayıcı yazılarla sergilendi. Burada amaç modern sanattan insanların uzaklaşmasını sağlamak, belki de bir yerde nefret etmesini sağlamaktı. Aynı dönemde hemen birkaç sokak ötede de Gerçek Alman Sanatı sergisi açıldı. Buradaysa kaslı erkekler, sarışın anneler, idealize edilmiş köylüler gösteriliyordu. Yani rejim iyi sanat ve düşman sanat ayrımını halka öğretmeye çalışıyordu. Bu arada bununla ilgili önermek istediğim bir film var. Never Look Away, Türkçe adı Asla Gözlerini Kaçırma. Konuya ilginiz varsa bu filmi izlemenizi öneririm. Sanata dair bir tutkuyu anlatsa da dönemi çok güzel gösteren bir film. Şimdi yine bir müzik arası verelim, ardından devam edeceğiz.

Biraz daha geriye gidelim istiyorum. 1998'de İspanya-Amerika Savaşı'na ilerleyelim. İletişimin önemli konularından birini anlatmak istiyorum. Bu aslında olay özelinde bir mit. Çok kesin bir kanıtı yok ama dönemin iletişim yöntemini çok iyi anlatır. Çünkü olaydan uzaklaşıp genele baktığımızda bugün bile durumun tam olarak böyle ilerlediğinin çok başka kanıtları var hepimizin bildiği gibi. Dönemin gazete sahibi William Hearst, çizer Frederick Remington'ı Küba'ya gönderiyor. Küba o sırada İspanya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi içinde. Remington gidip böyle ortamı izliyor, ne var ne yok biraz onu kokluyor ve gazeteye haber gönderiyor. Burada savaş yok, geri dönmek istiyorum diye. Hearst ise ona şöyle bir cevapla karşılık veriyor. Sen resimleri sağla, savaşı ben sağlarım. Burada sadece sanat ve onu kullanma konusu yok aslında. Onu kitle iletişim aracıyla mesajı kendi istediği şekilde kitlelere yayma isteği var. Bu arada medya ve kültür çalışmalarıyla daha yakından ilgilenmek isteyenler için yeni yayın döneminde yine Apaçık Radyo'da Güne Bakan İletiler isimli bir program daha var. Onu dinlemenizi öneririm. Konuyla ilgili geri dönersek eğer George Orwell'in şöyle ünlü de bir sözü var. Gerçek olayların gazetelerde yer almadığını gördüm diyor. Orwell daha sonra propaganda ve hakikat meselesini aslında biraz da bu yüzden bu kadar fazla yöneliyor. Sonradan yazdığı 1984 ve Hayvan Çiftliği kitaplarında arka planında bu deneyimleri var onun da. Bu arada sanatın insan üzerindeki etkisi yeni tartışılan bir şey değil. Antik çağdan beri insanlar şunu soruyorlar. Sanat bizi neden bu kadar etkiliyor ya da nasıl? Platon sordu, Aristo sordu, Kant sordu, Hegel sordu, Adorno, Walter Benjamin, Foucault, daha birçok isim sayabilirim aslında. Sanatın duyguları etkileyebileceğini ezelden beri biliyoruz bir bakıma. Bu yüzden de sanat hem güçlü hem de tehlikeli bir araç. Bu konularla biraz ilgili olanlar John Berger'in Görme Biçimleri ve Sanatla Direniş kitaplarını bilirler. Bilmeyenler de okuyabilirler tabii. Berger, görme biçimimizin sınıf, medya, reklam, iktidar, cinsiyet ve kültür tarafından şekillendiğini anlatıyor. Yani görmek her ne kadar biyolojik bir eylem olsa da nasıl yorumladığımız kültürel ve politik bir süreçtir. Çünkü gördüğümüz şey geçmişimizden, eğitimimizden, sınıfsal konumumuzdan, cinsiyetlerimizden ve içinde yaşadığımız kültürden geçerek anlam kazanır. Aynı zamanda Berger'e göre sanat tarihi çoğu zaman egemen sınıfların bakış açısıyla yazılmıştır. Ben de buna katılıyorum. Bu bence önemli bir nokta. Bir tablo sadece estetik bir nesne değil. Aynı zamanda mülkiyet, güç, statü göstergesi de olabilir. Bu Medici ailesi diyoruz ya sürekli. İşte ana eksen burada dönüyor. Dolayısıyla sanat toplumsal gerçekliği görünür kılabilir bir bakıma. Bir şey gösterirken mesela kadrajın dışında bırakılabilir. Dolayısıyla görmekle seçmek arasında da bir ilişki vardır. Medya ve kültür bize sadece bilgi vermez. Ne hakkında düşünmemiz gerektiğini ve olayları hangi çerçeveden yorumlamamız gerektiğini bize öğretir. Tamam, onlar bize bu şekilde anlatsınlar. Peki biz sanat eserlerini istediğimiz gibi yorumlayabilir miyiz? Yoksa yorumun sınırları var mıdır? Bu da başka bir soru. Bu Umberto Eco'nun Yorum ve Aşırı Yorum kitabının irdelediği bir konu aslında ve bence kesinlikle göz ardı etmememiz gereken bir şey. Bir eser ortaya çıktığı anda sanatçının kontrolünden tamamen çıkmıyor ama tek bir anlama da sahip olmuyor. Yani izleyici anlam üretir, kültür anlam üretir, tarih anlam üretir, bağlam keza öyle. Fakat bu da işte her yorumun doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bazı yorumlar metnin sunduğu işaretlerden tamamen kopuyor ve eseri zorlayarak başka bir şeye dönüştürüyor. Sanat yani yalnızca sanatçının niyetine indirgenemiyor çoğu zaman. Yorum konusunu açmışken bir de sanatçının konumunu düşünmek gerekiyor. Nasıl biraz önce söyledik yorum birçok şeye göre değişebilir diye, sanatçının kişiliğine, duruşuna göre de değişir. Louis Althusser, devletin ideolojik aygıtları diye bir tanım yaptı yıllar önce. Okul, aile, din, medya ve kültür gibi yapıları bireyi ve kitleyi şekillendirdiğini söyledi. Yani bugün sen tek başına sen değilsin ya. Tam olarak bu işte. İyi ya da kötü bir etkileşim içindesin her zaman. Sanatçı üretim sürecine gelene kadar nasıl yetişti, kimden etkilendi, kimin arkadaşıydı gibi birçok şey var.
Haliyle eserin oluşumunu düşünürken sadece sanatçının kendisine mi ait olduğu ya da bu kendilik halinin ne kadar bireysel işlediği derin derin derin konular diyebiliriz. Şimdi bir ara daha verelim, sonra devam edelim.

Çağdaş sanatta sokak sanatı ve direniş kültürü üzerine yapılan çalışmalarda ifade meselesi genellikle birkaç ana eksen üstünde tartışılıyor. Özellikle 1980'lerden sonra kültürel çalışmalar, görsel kültür, kent çalışmaları gibi alanlar ciddi bir şekilde büyüyor. Burada ifade sadece bireyin kendini anlatması olarak kalmıyor. Kamusal alanını yeniden kurma, görünmez olanı görünür hale getirme ve iktidarla mücadele etme biçimi olarak ele alınıyor. Mesela birçok araştırma sokak sanatını kamusal alanda söz alma pratiği olarak yorumluyor. Çünkü galeri ya da müze gibi kontrollü alanların dışında üretildiği için sokak sanatı doğrudan gündelik hayatın içine müdahale ediyor. Kent hakkı kavramı da buradan çıkıyor zaten. Şehri devletin ya da sermayenin organize ettiği gibi bir yer olarak görmememiz gerekiyor aslında. Şehir insanların sürekli yeniden ürettiği bir yaşam alanı. Bu yüzden duvar yazısı yazmak, stensil yapmak, bir binaya müdahale etmek estetik bir hareket değil yalnızca. Ben de bu kentin öznesiyim deme biçimi. Tabii bu aşamada atlamadan geçmememiz gereken bir diğer büyük tartışmaysa sokak sanatının karşı hegemonik ifade olup olmadığı konusu. Çok basit bir şekilde söyleyebiliriz ki kültür anlam üretir. Bu yüzden sokak sanatı egemen medyanın ve resmi kültürün dışında alternatif bir anlam üretme alanı olarak görülüyor. Örneğin protesto duvar yazıları, politik murallar, devletin ya da medyanın anlattığı hikayeye karşı bir anlatı kuruyorlar. Ama yine burada bir ama diyeceğim. Atlamadan geçmememiz gereken bir diğer konuda şöyle bir örnekle devam etmek istiyorum. Banksy'nin İngiltere Yüksek Mahkemesi'nin duvarına çizdiği eylemciye tokmağıyla vuran hakim görselini muhtemelen hatırlıyoruz çoğumuz. Burada adalete dikkat çekmek için üretilmiş bir işti bu. Ama kimisi bu eser için hükümetle ilişki halinde bir günah çıkarma yorumu yaptı. Şimdi bunun doğruluğu yanlışlığı ilgilendiğimiz bir konu değil, en azından bugünün konusu değil. Ama sokağı sadece bireyin ve kitlelerin kullanmadığının, erkin de bu ifade alanını kullandığının farkında olmamız gerekiyor. Çünkü popüler kültürde üretileni çürüten direnç kültürleri alt kültürle oluşsa da bazen bunların da erk tarafından yeniden kullanıldığını biliyoruz. Bunları daha çok medya çalışmalarında görürüz aslında ama moda, tasarım, müzik tarafından baktığımızda da sanat ve kültürün ana noktasını oluştururlar. Şimdi bir müzik arası daha verelim ve ardından devam edelim.

Sanatın birleştirici gücü, yani farklı sınıf, kimlik, kültür ve topluluklar arasında ortak deneyim, empati, kolektif hafıza ya da kamusal alan üretme kapasitesi özellikle sosyal bilimlerde çok uzun süredir çalışılıyor zaten. Bu çalışmaların bazıları doğrudan sanat insanı birleştirir mi sorusuna odaklanırken, bazıları sanatın ortak anlam üretme, topluluk oluşturma veya çatışma sonrası iyileşme süreçlerindeki rolünü inceliyor. Yani sanat bizim için bir yerden sonra sadece müzede duran bir nesne değil ya, insanların ortak deneyim kurmasını sağlayan bir iletişim biçimi. Sanat bireysel duyguları toplumsal olarak paylaşılabilir hale getiriyor yani. Mesela bir sanatçı var, Susan Lacy, yeni kamusal sanat yaklaşımını geliştirdi. En bilinen işlerinden biri Three Weeks in May, 1977 yılında yaptığı bir iş bu. Los Angeles'ta cinsel şiddet vakalarını görünür kılmak için yapmıştı bu işi. O dönemde gazetelerde yer alan tecavüz haberlerini şehrin haritasına işliyordu. Ama işte mesele sadece harita değildi. Lacy, kadın gruplarıyla çalıştı, kamusal etkinlikler düzenledi, medya ile ilişkiler kurdu, polis kayıtlarını tartışmaya açtı. Yani aslında veri, kamusal tartışma, performans, aktivizm, medya görünürlüğü karışımı bir şeye dönüştü bu iş. Bu noktada toplumsal etki ve birliktelik konusuyla ilgili en güzel örneklerden biri de marşlar bu arada. Bunu da söylemek istiyorum. Çünkü kolektif kimlik oluşturma, duygusal senkronizasyon sağlama, aidiyet hissi üretme gibi politik davranışları yönlendirme gibi bir diğer konularda güçlü işleve sahipler bu anlamda. Özellikle milli marşlar, takım marşları, protest marşlar insanları tek tek birey olmaktan çıkarıp ortak bir beden gibi davranmalarını sağlıyorlar. Yani böyle bir araç haline geliyorlar. You Will Never Walk Alone muhtemelen dünyanın en etkili takım marşıdır. Aslında müzikal şarkısıyken taraftar kültürüne geçiyor. Bu marş etkisi yalnızca futbol değil artık. Sınıf dayanışması, şehir kimliği, kolektif travma, aidiyet üstünde de yayılıyor ve genişliyor. Ciao Bella'dan bahsetmeli miyim bilmiyorum. İtalyan antifaşist direnişinin sembolü oldu. Sonra dünya çapında protest marşa dönüştü. Bugün hala grevlerde, gösterilerde söylenir. Sonra Türkiye'de popüler kültürün bir parçası oldu. Bir dönem barlarda çaldı Ciao Bella. Böyle de düşünebiliriz.

Evet, sözün özüne gelirsek sanat bazen sandığımızdan daha çok şey ifade eder. Bu yayını biraz geniş ele aldım ki buna rağmen kısıtlı bile kaldığını düşünüyorum. Sonraki programlar tabii ki daha spesifik ve tarihsel sürece uygun şekilde ilerleyecek. Bu arada ilk program olmasının heyecanını ben çok hissettim. Sanıyorum siz de sesinden hissetmişsinizdir. Bir minik önümüzdeki haftadan bahsetmek istiyorum. İlk konuğumuzu ağırlayacağız önümüzdeki hafta. Oyuncu Uğur Uzunel bizimle birlikte olacak. Programın ilk bölümünde Antik Roma'dan günümüze tiyatronun ifade biçimi olarak nasıl dönüştüğüne kısaca bakacağız. Ardından Uğur Uzunel ile birlikte tiyatro, oyunculuk, sahne, hikaye anlatıcılığı ve ifade üstüne sohbet edeceğiz. Bugün program boyunca sırasıyla La Sadecela'dan El Desierto, Rupa and the April Fish'dan Maintenant, Cehro'dan Life,

Loca'dan Who Would Follow, Hindi Zahra, Alberto Malo ve Jocelyn Meyer'den Silence parçalarını dinledik. Agora'ya tekrar hoş geldiniz diyorum. Burada her hafta sanatın tarih boyunca bir ifade, temsil ve etki aracı olarak nasıl kullanıldığını birlikte inceleyeceğiz. Antik Roma'dan başladığımız ve günümüz dijital kültürüne uzanan geniş bir hatta sanatın toplumsal, politik, kültürel dönüşümlerle kurduğu ilişkiyi tartışacağız. Tiyatrodan sokak sanatına, propaganda estetiğinden çağdaş sanata sohbetlerle sanatın gücünü, eleştirel imkanlarını ve toplumu biçimlendiren yönlerini ele alacağız. Her pazar saat 12'de Agora'da buluşmak ve sanatın ifadesini konuşmak dileğiyle Nicodemus Osiris ve Petra Philipson'dan Why Can't We Live Together parçasını dinleyerek veda ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Agora.
1: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Eriç'e teşekkür ederiz.
0: Ma'nın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.

Apaçık Radyo'dan herkese iyi pazarlar. Bugün programda iki albüm var. İlk albüm oldukça yeni. Geçtiğimiz ay Mayıs ayında yayınlandı bu albüm. Fransa'dan bir grup, Grand Ensemble Filos. Filos Yunanca arkadaş demek ve albümlerin ismi Chia. Chia, Grand Ensemble Filos'un ikinci albümü. İlk albümleri 2022 yılında Uranos ismiyle yayınlanmıştı ve o albümü bir programda çalmıştım. 7 kişiden oluşan bir grup Grand Ensemble Filos ve özellikle Anadolu'nun müzikal geleneklerinden etkilenen bir grup. Sadece geleneksel yorumlar da yapmıyorlar. Bu yönde kendi çalışmaları da var. Vokalde Clemens Gabrielidis yer alıyor. Clemens Gabrielidis'i bir önceki programda Asafir grubundan da hatırlıyoruz. Babası Yunan, annesi Fransız olan bir müzisyen, hem Yunanistan'da hem Fransa'da büyümüş. Onun dışında saz bağlama ve bariton kemanda Paul Oliver var. Paul Oliver aynı zamanda grubun sanat yönetmeni. Kemanlarda Rafael Yafe ve Helena Morak, nefesli çalgılarda Damien Fadat ve vurmalarda François Labat ile Christophe Monte grubu oluşturan diğer müzisyenler. Gruptan Clemens Gabrielidis ile Damien Fadat'ın bir çalışması Alimia ile başladık. 4 şarkı daha dinleteceğim bu albümden sizlere. Araya girmeden arka arkaya dinliyoruz. Önce bizden bir türkü, bir Tokat türküsü ya da bir nefes diyebiliriz. Nasip olur Amasya'ya varırsan. Arkasından bir Talassa Mavri yorumu gelecek. Talassa Mavri bizdeki Eklemedir Koca Kanat türküsünün bir başka versiyonu diyebiliriz. Üçüncü olarak Pontus kökenli kemençeci Mihalis Kalyoncidis'in bir çalışmasını yorumluyor grup. Raşa Pulon ve son olarak da albümde Suite Pontic ismiyle yer alan ve geleneksel Pontus ezgilerinden oluşan bir yorum gelecek. Grand Ensemble Filos ve albümleri Chia.

Grand Ensemble Filos'un geçtiğimiz ay yayınlanan Chia albümünden seçtiklerim bu kadar. Günün ikinci albümüne geçelim. Bu da Yunanistan'dan bir albüm. 2016 yılından, 10 yıl önceden Manolis Kouchnanos'un Taksidi isimli albümü. Taksidi yani yolculuk, seyahat. Albümün bir alt başlığı da gelenekselden caza, From Tradition to Jazz ismini taşıyor. Manolis Kouchnanos aslen bir caz müzisyeni, bir baterist. Bu albümle ilgili de şöyle demiş: "Bu müzikal yolculuk hayatımda ve varlığımda baskın rol oynayan iki dünyayı bir araya getirme ihtiyacım ve arzumun sonucudur. Hem insan hem de sanatçı olarak. Çocukken doğduğum, büyüdüğüm ve şimdi yaşadığım Kozani şehrinde maruz kaldığım geleneksel sesler, onlara eşlik eden deneyimler ve imgeler her zaman beni etkiledi ve heyecanlandırdı. Bu harika müzik geleneğini sonsuz bir ifade alanı sunan cazla birleştirmenin bir yolunu bulmak istedim," diyor Manolis Kouchnanos. Tam 23 müzisyenin yer aldığı bir albüm bu. Zaten oldukça zengin bir orkestrasyon var. Dinleyince siz de hak vereceksiniz. Ve hemen iki parça dinliyoruz Manolis Kouchnanos'un Taksidi albümünden. Önce Mia Paraskevi, arkasından Patinada.

Bugün programda iki albüm yer aldı. Önce Fransa'dan Grand Ensemble Filos'un geçtiğimiz ay yayınlanan ikinci albümü Chia'dan şarkılar dinledik. Arkasından Yunan baterist Manolis Kouchounanos'un 2016

yılında yayınlanan Taksidi isimli albümünden iki şarkı geldi ve bu albümden Stagena ile bugünkü programı bitiriyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Eriç'e teşekkür ederiz.
1: Kim astı bu resmi?
2: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Bozlak bir feryattır efendim. Bozlak bir bağırtıdır. Yani yüreğini dışarıya atmaktır yani. Bu bozlağın anlamı budur yani. İçinden geldiği gibi bağırır, içinden geldiği gibi söyler. Ölçüsüzdür. İçinden geldiği gibi söylenen bir şeydir bozlak. Bir havadır yani. Ölçüsü yoktur.
1: Apaçık Radyo.
2: Halk Ozanı Neşet Ertaş. 7 Ağustos 2006.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aydın Gözü'ye teşekkür ederiz.

0: Dilden dile titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Apaçık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'nun Bilinmeyenle Karşılaşmak isimli albümünden bir türküyle başlayacağız. Türkü Kahramanmaraş yöresine ait, kaynak kişi Mehmet Kara, derleyen ise Muzaffer Sarı Sözen. Ölçüsü 7-8'lik, usulü de 3-2-2 şeklinde ve demin de belirttiğim üzere Erkan Oğur ile İsmail Hakkı Demircioğlu'ndan dinliyoruz. Gökte Uçan Huma Kuşu.

Sırada Kemal Dinç'ten dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilki Tunceli yöresine ait. Cafer Baba'dan Nesimi Çimen'in derlediği bir türkü. 5/4'lük ölçüye sahip ve önceki programlarda defalarca farklı icralardan dinledik. Şimdi Kemal Dinç'ten dinliyoruz. Bu dünyanın devranına aldanma gönül aldanma.

Kemal Dinç'ten dinleyeceğimiz ikinci türkü Geleneksel Yorumlar isimli albümden. Kaynak kişi Aşık Daimi yani İsmail Aydın. Dolayısıyla türkü Erzincan yöresine ait Tercan ilçesine. Ölçüsü 18'lik, usulü ise 2-3-2-3 şeklinde. Türkü mi bemol ve fa diyez arızaları alıyor. Tatyan Kerem ayağında yani. Bu ayakta klasik Türk müziğinde Karciğer makamına denk geliyor. Şimdi Geleneksel Yorumlar isimli albümden Kemal Dinç'in yorumuyla dinliyoruz. Sabah seherinde çıktım kozandan.

Sırada İsmail Çakır'dan dinleyeceğimiz bir Köroğlu türküsü var. Fakat bu türkünün künyesiyle ilgili sağlıklı bir malumat yok ne yazık ki. İlk olarak Yavuz Top'tan öğrendik. Yani onun icrasından tanıdık. İlk olarak diyorum çünkü bugüne kadar tanıdığım kaynak kişilerin hiçbirisinde bu türküye ya da bu ezgiye benzer bir ezgiye rastlamadım açıkçası. Dolayısıyla Yavuz Top'un kendi bestesi olabileceği gibi anonim bir ezgiye Köroğlu'nun bu şiirini göçürmüş de olabilir Yavuz Top. Bunların hepsi ihtimal dahilinde ama açıkçası anonim bir ezgiye göçürülmüş sözlerse de yeni bir besteyse de bence sözlere çok uymuş ve severek dinlediğim bir türkü. Umarım sizler de severek dinlersiniz. Şimdi İsmail Çakır'dan dinliyoruz. Tokat ellerinden aldım bakırı.

Sırada Ahmet İhvani'den dinleyeceğimiz bir Pir Sultan Abdal türküsü var. Bu da az önceki türkü gibi künyesiyle ilgili net malumat olmayan türkülerden birisi. Musa Eroğlu'ndan öğrendik. Aynı az önceki türkü gibi beste de Musa Eroğlu'na ait olabilir. Anonim bir esere Musa Eroğlu bu sözleri göçürmüş de olabilir. Ama bu deminkinden daha meşhur ve yaygınca bilinen bir türkü. Şimdi Ahmet İhvani'den dinliyoruz. Bana medet senden olur efendim.

Sırada Mazlum Bagayri'den dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilki Yozgat yöresinden, Deremumlu köyünden. Kaynak kişi İbrahim Bakır, derleyen ise Nida Tüfekçi. Türküde 2-4'lük ve 7-8'lik ölçüler kullanılıyor. 7-8'lik kısmın usulü 2-2-3 şeklinde ve dinleyeceğimiz Yozgat türküsünün ismi de Gam, Gasavet, Keder, Yok Olur Gider.

Mazlum Bagari'den bir türkü daha paylaşacağım sizlerle. Bu kayıtlara onun YouTube kanalında ulaşabilirsiniz kolaylıkla. Bu dinleyeceğimiz ikinci türkü Erzincan yöresine ait. Kaynak kişi Aşık Daimi, yani İsmail Aydın. Bu türkünün sözleri hem Kul Nesimi'ye hem Şah Hatayi'ye isnat ediliyor. Kimi icralarda Nesimi, kimilerinde Hatayi olarak okunuyor mahlas. Ama tabii ki edebiyat konusunda uzman olan birilerinin buna karar vermesi lazım. Dinleyeceğimiz türkünün ölçüsü 18'lik, usulü ise 3-3-2-2 şeklinde. Deyişin ismi ise Güldür.

gülüyle kırmızı gül. Ak gülüyle kırmızı gül. Çift yetişmiş bir bahçede. Çift yetişmiş bir bahçede.

Sırada Gizli Bahçe Akustik isimli YouTube kanalından aldığım bir kayıt var. Dinleyeceğimiz türkünün sözleri Şah Hatayi'ye, müziği ise Lütfü Gültekin'e ait. Eleanor, Forniau, Doğu Ekin ve Levent Canen birlikte icra ediyorlar. Yola girmesen.

Sırada Atadurak'ın İçerden isimli albümünden dinleyeceğimiz bir deyiş var. Sözler Atadurak ve Umut Gürses'e ait, müzik ise anonim ve ölçütü 5-8'lik, usulü de 2-3 şeklinde akıyor. Atadurak'tan dinleyeceğimiz bu deyişin ismi ise Yol Çınar Gibi Uludur.

Bu hafta programın sonuna ayırdığımız bölümde Erdem Baba'dan bir deyiş dinleyeceğiz. Dolayısıyla deyişin Malatya yöresine ait olduğunu söyleyebiliriz. Sözler de zaten Derviş Muhammed'e ait. Derviş Muhammed de malum Arguvanlı bir şair. 1755 ve 1821 yılları arasında yaşamış. Arguvan'ın çevresindeki köylerde oldukça meşhurmuş yaşadığı dönemlerde. Ama sonradan şöhreti bütün Anadolu'ya yayılmış. Bütün Anadolu'ya demeyelim de en azından Alevi Bektaşi kültürünün hakim olduğu coğrafyalarda bir şöhret kazanmış. Bunu nereden biliyoruz? Çünkü birçok şiiri var havalandırılmış olan. Oradan biliyoruz bunu. Mesela bizi dergahından mahrum eyleme, yattım bir dağda uyudum, kırat semahı, gam yeme divane gönül, nefes harcı eyleyip salma araya, ben de şu dünyaya geldim geleli gibi birçok şiiri farklı bölgelerde havalandırılarak özellikle Alevi Bektaşi kültür çevresinde icra edilmiş. Şimdi dinleyeceğimiz türkünün sözleri de Derviş Muhammed'e ait. Erdem Baba'nın icrasından anlamanız zor olabilir diye deyişin sözlerini okumak istiyorum. Şiir okumak konusunda bir iddiam yok ama arşiv kısmının bu kaydı dinleyenler için daha anlaşılır olsun diye sözleri okumak istiyorum. Ve sözlerini de hepsini okuyacağım. İsmail Özmen'in Alevi Bektaşi Şiirleri Antolojisi isimli 5 ciltlik eserinin 3. cildinde bulabilirsiniz bu şiiri. 442 ve 443. sayfalarda dinleyeceğimiz deyişin sözleri şöyle. Pazarlık eylersen üstattan eyle, dükkanın yok çürükhanın eylersin. Meta alam dersen bezirgandan al, çerçinin sattığı malın eylersin. Gevher alam dersen zarardan korkma, meyil ver aşnaya nadana bakma. Sermayen var ise yürekte sakla, sikkenin kestiği pulun eylersin. Güvenme benliğe olursun batıl, sultan olam dersen kul ol da satıl. Cahtı caht eyle kervana katıl, kırda bayırdaki yolun eylersin. Ahmak odur taşta gevher araya, aldanmışlar ak üstünde karaya. Bir amel işle ki hakka yaraya,

Hakka yaramadık feilin eylersin. Derviş Muhammed'im doğrusu böyle, bir sadık yar inen pazarlık eyle. Boylar isen aşkın deryasın boyla, mandanın girdiği gölün eylersin. Şimdi Erdem Baba'dan dinliyoruz bu deyişi. Pazarlık eylersen üstattan eyle.

Böylece bu hafta da programın sonuna gelmiş olduk. Bu haftaki destekçimiz Aydın Gözü'ye çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.

0: Dilden dile titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Aydın Gözü'ye teşekkür ederiz.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: What?

0: When you hear the rhythm, start to move.
1: Headroom. Ritmin nefes aldığı yer.
2: Hazırlayan Selahattin Çolak.
3: Cuma günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Eclectic Dreams. Cazdan ambient'a, elektronikten rock müziğe doğru serbest akış. Hazırlayan Emre Aksoy. Perşembe geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
2: Biraz Açık Radyo'dan bahsetmek istiyorum ben kendim, evet. Bendeki duygusu. 90'ların sonuydu, bir doktor arkadaşım bana Açık Radyo diye bir radyo var dedi. Dinliyor musun dedim. Dedim frekansı nedir falan. O zaman dijital yayın olmadığı için frekans konuşuyordu. Elma Dağı'daki bina herhalde.
3: Evet, 6. 7. katta.
2: Evet, evet, evet. Ve tabii bu civarda oturduğumuz için bir şekilde yakaladım ben şey frekansı. Ve birçok şeyi Açık Radyo'dan öğrendim. Yani genişletti beni. Kitap okumak gibiydi yani. Önder Foçan'la caz saatleri, yok Uğur Yücel gelir program yapar, Açık Gazete sabahları ve küresel ısınma ilk cümlelerini de orada duymuştum yani. Bir anlam veremiyordum falan. Şimdi kuzeyde oturuyorum ben, Bozcaada'da. Yani yazları, kışları da gidiyoruz. Portakal var şu an bahçede. O zaman anladım küresel ısınma diye bir şey var. Ektim oldu, olacak şey değil yani.
3: Korkunç bir şey.
2: Limonlar bile donar Bozcaada'da kışın. İnsanlar da onlar yani, o kadar soğuk olur ama narinciye ekiyorsun artık oluyor. Çünkü denizin ısısı da bir derece falan neredeyse arttı. Bunları gözlemliyoruz. Açık Radyo Aklı Selim'e davet ediyor yıllardır. Bu konuşmayla tabii ki kimseyi bir Selim'e çağırabilecek gibi değiliz. Yani ama farkındalık önemli bir şey.
3: Elbette yani senin de
2: bu konuşmayla. O yüzden bu beyinlere teşekkür ediyorum sizin üzerinizden. Bütün bu beyinlere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
3: Biz de teşekkür ederiz. İyi ki varsın ve iyi ki bunları bile getiriyoruz.
2: Getireceğim yani, çünkü aklıma ne gelirse soracağım. Çünkü buraya konuk olmak için hiçbir şey tasarlamadım.
3: Elbette.
2: Bu destektir.
0: Apaçık Radyo.
4: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
4: Apaçık.
0: Apaçık.
4: Apaçık.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ersu Pekin'e teşekkür ederiz.
5: Orfeon Rekord, Tamburi Cemil Bey tarafından.
6: Müzik Arşivi. Müzik icrasının geçmişine ayrıntılı bir

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: İyi pazarlar sevgili dinleyiciler. Yine bir musiki arşivi programında karşınızdayız. Bugünkü yayınımızı sizlere teknik masadan arkadaşımız Selahattin Çolak ulaştıracak. Efendim bugün çok özel bir konserin kaydını dinleteceğim sizlere. Musiki tarihi bakımından özel bir değer taşıyan bir konser bu. 20 Mayıs 2023'te İstanbul Pera Müzesi Auditorium'unda verilen konserin canlı kaydı. Konseri düzenleyen Harun Korkmaz. Kan Temiroğlu gününde fasıl düzenine göre verilen bir konser bu. Bu ne demek? Bu konserin özelliği Kan Temiroğlu'nun 1700 dolaylarında yazdığı kabul edilen Kitab-ı İlmil Musiki Ala Veçhül Hurufat adlı kitapta verdiği, tanımladığı fasıl düzenine göre verilmiş. Yani eserlerin 17. yüzyıl geleneğine göre sıralanmış olması. Düzen şöyle, önce sazla taksim ediliyor, sonra bir peşrev çalınıyor, ardından hanende taksimi. Buna bugün gazel diyoruz. Bu eski bir gelenek. Yani hanende bir gazelin beyitlerini kullanarak sesle taksim ediyor. Sonra bir murabba, ardından bir nakış, sonra bir kâr okunuyor. Bu ilginç. Oysa daha sonraki yüzyılda kâr en öndedir, en ön sıraya yerleştirilir. Kârdan sonra semai okunuyor. Bu o dönemde ağır semai yok, yürük semai. Son olarak da saz eseri olarak saz semaisi yerine bir saz eseri çalınmış. Fasıl yine bir sözlü taksimle sona eriyor. 18. yüzyıl sonlarına kadarki fasıl düzeni bu. 18. yüzyıl sonlarında değişiyor. Peşrevden sonra varsa bir kar, sonra iki murabba beste, sonra ağır ve yürük semailer, en sonunda da bir saz semaisi seslendirilir. Eserler o dönemin eserleri. Kan Temiroğlu çağına denk düşen eserler okunuyor. Sazlar da o dönemin sazları. Yaylı saz olarak rebap kullanılmış. Keman, kemençe, sinek kemanı yer almıyor. Ut kanun da yok. Bu dönemin önemli bir saz olan mıskal de topluluktaki yerini almış. Efendim şimdi okuyanlar Harun Korkmaz, Serhanendi, İbrahim Suat Erbay, Çağlar Fidan, Hasan Kirişçi. Çalanlar Kadri Alper Tambur, Cavit Altın Kaynak Ney, Enes Dur Ceylan Daire, Ömer Şahin Eren Mıskal, İssa Golitsen Ferajeje, üç teli rebap çalıyor. Konserde yer alan eserler şöyle, Tamburla Taksim, Berefşan usulünde Peşrev Kan Temiroğlu'nun, Hanende Taksimi Harun Korkmaz'dan, Ya Rab medet derdime dermanımı göster diye başlayan bir şiiri seslendiriyor gazel olarak. Rast Ağırçember Beste Zaharya'nın güfte nafis. Zaharya biraz sonraki bir dönemin bestekarı olmakla birlikte o döneme yakın olduğu için tercih edilmiş burada. Rengi mevci ab-ı zümrütten boyandı camesi bir şaheserdir bu eser. Bağlı olarak, bütün eserler bağlı olarak seslendiriliyor. Hafif usulünde rast nakış, acemlere ya da Koca Osman Efendi'ye mal ediliyor. Güfte Farsça, şairi belli değil. İmşep ki ruha çerağı bezmimen bud. Sonra düyek usulünde rastkar, bestekarı bilinmiyor. Ehinnu şevkan ila diyarı. Güfte yine Farsça. Sonra yürük semai usulünde rast semai, bestekarı meçhul, eser 17. yüzyıldan. Daden'den Ezel, Secde, Beri, Ruhi, Sanemra Farsça eser güftesi. Saz semaisi yerine ikinci Gazi Giray'a mal edilen Berefşan usulünde saz eseri. Fasıl İbrahim Suat Erbay'ın hanende taksimiyle sona eriyor. Ne mümkündür dolaşmak Zülfiyare şaneden sonra diye başlıyor şiirin birinci mısra. Efendim buyurunuz şimdi bu faslı dinleyelim.

0: Kantemiroğlu döneminin fasıl düzenine göre verilmiş bir konseri dinlettim sizlere bu hafta. Musiki tarihi açısından önemli bir konserdi bu. Fasılda eserler kesintisiz olarak seslendirilir. Biz de onu bu şekilde verdik. Bu konserle birlikte bu haftaki programımızı tamamladık. Haftaya yine bugün bu saatte buluşabilmek dileğiyle kalın sağlıcakla sevgili dinleyiciler.
1: Orfeon Rekord, Tamburi Cemil Bey tarafından.
2: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Perşembe akşamları 21'de Apaçık Radyo'da.
1: Hatırlarsanız Açık Radyo izleyicisinin profilini konuşurken demiştim ki ya ayrıksı bir yandan, yani hani eğitim itibariyle, hayattan ilişkileri itibariyle, meslek sahipliği vesaire bütün her açıdan çok ayrıksı bir küme. Ama bir yandan da umutlanmaya ihtiyaçları var.
2: Evet.
1: Bizim akvaryum diyorum ben, hepimizin umutlanmaya ihtiyacı vardı. Galiba bugün bu desteğin de böyle olağan dışı hızlı seyrediyor olmasının da sebebi o. Bir haftadır bir umutlanma ihtiyacını karşıladık.
2: Kesinlikle.
1: Ya da en azından bu, hani bu yarın bir somut başka şeye dönmelidir ayrıca, ama en azından duygusal olarak yeniden sahalara dönüyor bizim akvaryum bence. Ama şimdi bir yandan da evet, kulağımız Açık Radyo'da olmaya devam etsin, ama biraz daha artık sokaklara çıkıp biraz daha hayata dahil ve müdahil olmaya çabalamak, bunu örgütlemek gerekiyor. Onun için sizin biz siziz lafının da o anlamda bir şeyi var, anlamı var bence.
0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.

0: telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar bitti.

0: falling down, hallelujah.
1: You know this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tayfun Erdoğmuş'a teşekkür ederiz.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Apaçık Radyo stüdyolarında teknik masadaki arkadaşım Salih Işıker ve bendeniz Ferit Dalbudak bir Rio de la Plata programında daha canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Program destekçimiz Apaçık Radyo dinleyicisi Tayfun Erdoğmuş'a çok teşekkür ederiz. Fransız sosyolog Remy S. Tango isimli kitabının Discopolo ve Hayatta Istırap Duygusu başlıklı bölümünde şöyle yazıyor. Enrique Santos Discopolo 1901-1951 tangoya umutsuzluk boyutu katmıştır. Kuşkucu olan Discopolo tangoyu bir hüzün literatürü haline getirir. Tarif ettiği dünya ahlaksızdır. Burada nasıl yaşanır? Acısına nasıl katlanılır? Discopolo acılı ruhun şairidir. Tangolarındaki kişi esin kaynağı olan şehirdir. Babası 5 yaşındayken ölmüş başarısız bir İtalyan müzisyeni olan, annesi de 4 yıl sonra ölen Discopolo o dönemde utangaç olmaktan ziyade ödlek, üzüntülü olmaktan ziyade şanssız olduğunu ifade eder. Conventillo, apartman dairesi, yaşamını gözlemler, ilkokul öğretmeni olmak ister ama sanatçı yaşamını seçer. Komik skeçler yazar, Rus yazarlarını okur, 1918-1928 arasında çalışır ancak başarılı olamaz. Şimdi Enrique Santos'dan dinleyeceğimiz ilk tanda Mi Canción Desperada, Tangos de Enrique Santos. Umutsuz Şarkım, Enrique Santos'tan Tangolar isimli derlemeden geliyor. İlk parçamız Uno, 1. Ardından Sin Palabras, Sözsüz. Sonra Cafetín de Buenos Aires, Buenos Aires kafeteryası ve tandanın son parçası Sueño de Juventud, Gençlik Hayali dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Rimi Es'in Tango isimli kitabının Discepolo ve Hayatta Istırap Duygusu başlıklı bölümünden okumaya devam ediyoruz. Ama 1929 krizi uzakta değildir ve özellikle Arjantin'in utanç verici 10 yılı 1930-1943 yakındır. Böylece Discepolo'nun temaları tarihle buluşur. Zaten şair terimi peygamberin eş anlamlısı değil midir? 1928 yılında Esta noche me emborracho, bu gece sarhoş olacağım, başarı kazanır. 1925'te yazılmış olan Que Vaçeçe, ne büyük bir karmaşa, artık kayıt edilebilmektedir. 1929. Bu metinde kendi dünya görüşünün özünü ifade eder. Hiç umut kalmamışsa eğer, hain ya da namuslu olmak, cahil ya da bilge olmak, cömert ya da hırsız olmak aynı şeydir. Discepolo üzerine çok şey yazmış ve metinlerini analiz etmiş olan Roberto Galosso açıklar. O yaşamı başka bir tarzda görüyordu. İnsanlığın korkunç manzarasına başka bir pencereden bakıyordu. Şimdi dinleyeceğimiz tandadaki parçalar ise sırasıyla şöyle. Esta noche me emborracho, bu gece sarhoş olacağım. Que Vaçeçe, ne büyük bir karmaşa. Chora, Reçel ve Justo el 31, tam 31'inde dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Rimi Es'in Tango isimli kitabının Disco Polo ve Hayatta Israp Duygusu başlıklı bölümünden okuyor ve bu sanatçıdan tangolar çalıyoruz. Cira cira da aşkın olmadığını söyler. Olması hayal edilen şeyin sahtesi bu diye yazar. Desencanto'da hayal kırıklığı, hayatın düşler mezarlığından başka bir şey olmadığını açıklar. Infamia'da rezillik, insanlar kaba, düş görenlerden daima nefret ediyorlar. Ama insanlara karşı mücadele etmek cehennemdir der. Tormenta'da fırtına, umutsuzluğuna metafizik bir boyut katar. Tanrı, senin adını arıyorum. Kötüler benden daha iyi yaşıyor. Namuslu insan gözyaşları içinde yaşıyorsa iyilik nerede? Ona göre dünya bir pisliktir ve öyle kalacaktır. Disco Polo'nun umuda pek yer bırakmadığı görülür ama içinde yaşadığı dönem herhangi bir şey ummaya pek müsait değildir. Şimdi sıradaki tandamızdaki tangolar şöyle cira cira. İkinci parçamız Desencanto hayal kırıklığı, ardından Infamia rezillik ve tandanın son parçası Tormenta fırtına. Bu son tango Tormenta Carlos Di Sarli orkestrasından geliyor. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo stüdyolarında canlı yayında Rimi Es'in Tango isimli kitabının Disco Polo ve Hayatta Israp Duygusu başlıklı bölümden okuyor ve bu sanatçıdan tangolar çalıyoruz. Aşk bile umulmamalıdır. İnsan her zaman yalnızdır. Ölenler, acı çekenler, sevenler gibi. Condena, mahkumiyet, korkunç biçimde yalnız. Aşk yalnızca yenilgiye ve hayal kırıklığına yol açar. Eğer bir aşk bulursanız, bu aşk size ihanet eder. Desencanto, hayal kırıklığı. Karşınızdakine uzun süre inanabilirsiniz ama günün birinde onun kalbini yitirdiğini anlarsınız. Eğer günün birinde aşk geçerse, bırakırsın geçer. Çünkü çok geç olmuştur. Canción Desperada, umutsuz şarkı. İntihar fikri bu kişilerde daima mevcuttur. İçlerinden biri kendini öldürecek gücü bile olmadığını itiraf eder. Silah elinden düşmüştür. Secreto. Gizli intihar, Tres Esperanza'da, üç umut, Infamia'da rezillik mevcuttur. 1945 yılında desteklediği Perenciru'nun zaferiyle birlikte artık Es'ini kurumuş gibidir. Radyodan yayınlar yaparak emekçilerin Peronculuk'tan önceki ve sonraki durumunu kıyaslar. Hayatın iyiye doğru nasıl değiştiğini gösterir. O bir militandır. Ama muhalefet saldırır. Hakaretler yağdırmak için onun tangolarını uyarlıyorlardı, diyecektir Anita Luciana Davis. Yani sahnelerde Tanya adıyla tanınan karısı anılarında. Disco Polo'ya 1927'de Buenos Aires'te rastlamış olan Tanya şarkıcıydı. Özellikle kocasının tangolarını yorumladı. Şimdi günün son tandasındaki tangolar sırasıyla şöyle. Canción Desperada, umutsuz şarkı. Secreto, gizli. Tres Esperanzas, üç umut. Mensaje, mesaj. Önümüzdeki pazar aynı saatte buluşmak üzere teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Dalbudak, program destekçimiz Apaçık Radyo dinleyicisi Tayfun Erdoğmuş'a çok teşekkür eder. Hepinize iyi bir hafta dileriz. Hoşça kalın.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Tayfun Erdoğmuş'a teşekkür ederiz.
0: Şimdi ve burada.
1: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

0: Pazar akşamları 19'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Deriş'e teşekkür ederiz.
3: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
4: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

Apaçık Radyo'da Gezgin'in şarkısında bir hafta sonu yeniden birlikteyiz. Herkese merhabalar, ben İlknur Akman Erk. Sizleri bu hafta sonu Ankara'mızdan selamlıyorum. Program destekçilerimize ve radyomuzu destekleyen tüm dostları sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz gezgininşarkisi@gmail.com. Dostlarım, bugün William Byrd'le başlayacağız. 1540-1623 yılları arasında yaşamıştır William Byrd. İngiliz Rönesansı'nın en büyük bestecilerinden biri olarak kabul edilir. Shakespeare'in çağdaşıdır. Hem kilise müziğinde hem de klavye ve vokal eserlerinde olağanüstü bir üretkenlik göstermiştir William Byrd. Hayatının büyük bölümünü Protestan İngiltere'de geçirmesine rağmen, bakın bu önemli, Katolik inancını korumuş, bu nedenle zaman zaman siyasi ve dini baskılarla karşılaşmıştır. Fakat bütün bunlara rağmen Kraliçe 1. Elizabeth'in korumasını kazanmış ve sarayın en saygın müzisyenlerinden biri olmuştur. Özellikle çok sesli motetleri, ayin müzikleri ve virjinal adı verilen müzik aleti için yazdığı eserler İngiliz müzik tarihinde bir dönüm noktası sayılır. Byrd'ün müziğinde Rönesans polifonisinin zarafetiyle güçlü bir duygusal derinlik bir araya gelir. 400 yılı aşkın bir süre sonra bile eserleri hem tarihsel önemi hem de zamanları aşan güzelliği nedeniyle dünyanın dört bir yanında seslendirilmeye devam etmektedir. Ben bugün yayınımıza Byrd'ün bir kilise eseriyle başlamak istiyorum. Dört sesli missasının açılışında yer alan ünlü Kyrie bölümünü hazırladım sizler için. Kimden dinliyoruz? Paul Hillier yönetiminde Pro Arte Singers'tan dinliyoruz. William Byrd'le İngiliz Rönesansı'nda müziklerimize başlıyoruz.

Değerli müzikseverler, William Byrd'ün Kiryesi'nden sonra İtalya'ya geçiyoruz. Bestecimiz Lodovico Giustini. Lodovico Giustini 1685-1743 yılları arasında yaşamış bir isim. Adı çok sık anılmıyor günümüzde ama yine de müzik tarihinde çok özel bir yere sahip. İtalyan tabii ki söyledim. Özellikle piyano için yazılmış ilk eserlerin bestecisi olarak bilinir. Bu anlamda çok önemli. 1732 yılında bir koleksiyon yayınladı. İtalyancası şöyle: Sonate da cimbalo di piano e forte, detto volgarmente di Martelletti. Önemli diye İtalyancasını okudum. Çevirisi aşağı yukarı şöyle: Halk arasında çekiçli klavye çalgısı olarak anılan çalgı için yazılmış sonatlar. Bu çalgı işte forte piano, yani Bartolomeo Cristofori'nin yeni icat ettiği forte piano. İşte bütün bunlardan dolayı müzik tarihinde basılı olarak yayımlanmış ilk piyano eserleri arasında kabul edilir bu sonatlar. Lodovico Giustini yaşamının büyük bölümünü Toskana'da Pistoia kentinde geçirmiş. Burada kilise müzisyeni ve organist olarak çalışmıştır. Müziği tabii ki yaşam tarihlerinden anlıyoruz. Barok dönemin son yıllarına aittir. Olgun barok. Corelli ve Scarlatti etkisi vardır. Fakat tabii ki bu yeni gelişen piyano tekniğinin sunduğu dinamik olanakları da bu koleksiyonlarında kullanır Lodovico Giustini. Dolayısıyla çalgının adındaki forte e piano gibi eserlerinde de işte bu piano ve forte karşıtlıkları görülür. Bu da tabii ki o dönemin klavseniyle mümkün olmayan ifade olanaklarının erken bir örneğidir. Dolayısıyla hani Giustini her ne kadar bugün diğer büyük besteciler kadar bilinmese de anılmasa da piyano tarihinin ilk sayfalarında yer alan çok önemli bir öncü isimdir. Bugün işte o çığır açan eserlerinden birini sizlere sunmak istiyorum. Birkaç yıl önce maratonunu yapmıştık bu kaydın. Opus 1-2 numaralı Do minör sonatı hazırladım. Eser grave başlıyor. Ardından allegro, grave, presto ve minuet olarak bölümler akıyor. Bu tarihi önemi haiz eseri kimden dinleyeceğiz? Erken dönem müzik dünyasında oldukça saygın bir isim olan hem klavsenci, hem forte piyanist, hem de şef ve müzikolog olan Wolfgang Brunner'den dinliyoruz. Wolfgang Brunner açıkçası Salzburg'daki Mozarteum'da uzun yıllardır öğretim üyeliği yapmaktadır. Ve kurduğu Salzburger Hofmusik topluluğuyla da tarihsel icra pratiğinin en nitelikli örneklerini sunmaktadır. İşte Lodovico Giustini'nin Do minör sonatı Wolfgang Brunner'in usta yorumuyla radyolarınıza geliyor.

Değerli dostlar, Lodovico Giustini'nin Do minör forte piano sonatını Wolfgang Brunner icrasıyla dinledik. Şimdi maratonumuza geçiyoruz. Bestecimiz Christoph Graupner. O da barok dönemin sonlarında yaşadı. 1683-1760 yılları arasında yaşamış bir isim. Aynı kuşağın insanı olduğu için adı çoğu zaman Bach, Telemann ve Handel'in gölgesinde kaldı. Oysa yaşadığı dönemde çok saygı gören bir besteciydi Christoph Graupner. Leipzig'te eğitim gördü. Daha sonra Darmstadt Sarayı'nda çalışmaya başladı ve hayatının çok büyük bir kısmı burada geçti. Bir dönem adı Leipzig'teki Thomas Kilisesi'nin okulunun kantorluğu pozisyonu için gündeme geldi. Lakin Darmstadt Sarayı izin vermediği için ayrılmasına bu görevi kabul edemedi ve o görev Johann Sebastian Bach'a gitti. Bu vurguyu da her hafta yapıyorum. Graupner olağanüstü üretken bir besteciydi. 1400'den fazla kantat, yüzlerce orkestral eser, konçertolar, oda müziği, klavsen eserleri, aklınıza gelebilecek pek çok şeyi besteledi. Armonik dili çok beklenmedik bir dildi. Bazen karanlık, huzursuz geçişler. Dolayısıyla barok düzen hissi vermez onun müziği. Yer yer hatta erken dönem romantizmini anımsatan bir yoğunluk taşır. Orkestrasyon konusunda çok yaratıcıydı. Dönemi için alışılmadık çalgı kombinasyonları kullanırdı. Ölümünden sonra eserlerinin çoğu Darmstadt arşivlerinde kaldı ve uzun süre unutuldu. Şimdilerde ise özellikle erken dönem müziğine odaklanan topluluklar Graupner'in renkliliğini, zenginliğini yeniden keşfediyorlar. İşte bunlardan biri de klavsenci ve müzik araştırmacısı Genevieve Soli'nin öncülüğünde kurulmuş Les Idées Heureuses topluluğu. İşte biz de zaten onların yaptıkları bir kaydı takip ediyoruz birkaç haftadır. Bugün Graupner'den de bir sonat dinliyoruz. GWV 212 eser sayılı sol majör sonatı hazırladım. Eser andante, allegro, andante ve allegro olarak 4 bölümden oluşuyor. Dediğim gibi Genevieve Soli liderliğinde Les Idées Heureuses topluluğundan dinliyoruz. Christoph Graupner bu haftada radyolarınıza geliyor.

Değerli dostlar, Christoph Graupner maratonumuza haftaya da devam edeceğiz. Şimdi sırada Claudio Monteverdi var. 1567-1643 yılları arasında yaşamış bu önemli isim, müzik tarihinin büyük bir dönüm noktasında yer alır. Rönesans'ın o karmaşık çok sesliliğiyle barok dönemin daha dramatik ve duygusal anlatımı arasında bir köprü kurmuştur Claudio Monteverdi. Cremona'da doğmuş, Mantova Sarayı'nda çalışmış ve daha sonra Venedik'teki San Marco Bazilikası'nın müzik direktörü olmuştur. Monteverdi'nin müziğinde metin ve duygu her zaman ön plandadır ve bu anlayışta barok dönemin estetik temelini oluşturmuştur. Bugün Kutsal Meryem dualarından dinleyeceğiz. Litania. Hatta denir bunlara. Litania Katolik gelenekte belirli dua cümlelerinin cemaat ve din görevlileri arasında karşılıklı olarak tekrarlandığı bir dua biçimidir. Ve Monteverdi'nin de Meryem Ana'ya adanmış litanyaları onun geç dönem kutsal müziğinin karakteristik özelliklerini taşır. Görkemli koro bölümleri, solo pasajlar ve dönemin yeni barok üslubunu yansıtan enstrümantal eşlikler vardır. Dört ses için bestelenmiş bu harika eseri San Marco Katedrali'nin korosu Scuola Marciana'dan dinliyoruz. Topluluğa La Stagione Armonica eşlik ediyor.

Değerli müzikseverler, Claudio Monteverdi'nin Venedik'inden şimdi Kuzey Almanya'ya uzanıyoruz ve bestecimiz Dietrich Buxtehude. 1637-1707 tarihleri arasında yaşamıştır Dietrich Buxtehude. Danimarka. Claudio Monteverdi'nin Venedik'inden şimdi Kuzey Almanya'ya uzanıyoruz ve bestecimiz Dietrich Buxtehude. 1637-1707 tarihleri arasında yaşamıştır Dietrich Buxtehude. Danimarka kökenlidir. Bugünkü

Johann Sebastian Bach'ın kuşağı üzerinde derin bir etki bırakmıştır. Hatta genç Bach'ın Buxtehude'yi dinlemek için yaklaşık 400 kilometreyi yürüyerek Lübeck'e gittiği ve aylarca orada kaldığı tüm biyografilerde anlatılır. Tabii Buxtehude denince çoğu kişinin aklına hemen org müziği gelir ama onun oda müziği sonatları da 17. yüzyılın sonlarındaki Avrupa müzik dünyasının ne kadar kozmopolit olduğunu gösteren çok ilginç eserlerdir. İki önemli koleksiyonda toplanır Buxtehude'nin günümüze ulaşan sonatları. Önemlidir çünkü burada hem İtalyan etkisini duyarsınız, böyle şarkı söyler gibi melodiler, dans ritimleri ve zarif süslemelerle Fransız etkisi vardır ve tabii yoğun kontrpuan ile de Alman etkisi vardır. Dolayısıyla müzikologların deyimiyle bu eserler adeta barok Avrupa'nın müzikal bir haritası gibidir. Ben de işte bu anlattıklarıma harika bir örnek hazırladım. Buxtehude 269 eser sayılı fa majör sonat bunların hepsini içeriyor. Kimden dinliyoruz bu güzel eseri? Kordarte Ensemble'dan dinliyoruz. Dietrich Buxtehude fa majör sonatıyla radyolarınıza geliyor.

0: Değerli müzikseverler, bu güzel Dietrich Buxtehude eseriyle 55 dakikamızın sonuna geldik. Haftaya yeniden çok güzel eserlerde buluşuncaya dek sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve bol bol müzikle kalın.
1: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

0: Cumartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da. Rasmemo, rasmemo, you're on the town. Rasmemo, rasmemo, play reggae sound. Rasmemo, rasmemo, you're my DJ, remember that.
1: İmkansız olduğunu bilmiyorlardı, onun için başardılar der. Bana Açık Radyo projesi biraz öyle geliyor. Yani hiçbirimiz imkansız olduğunu bilmiyorduk. Sadece açık olmasıyla, demokrat olmasıyla, bir duruşu temsil etmesiyle değil, şu içinde yaşadığımız planetin, işte yeryüzünün çeşitli kültürlerini, çeşitli azınlıkları, çoğunlukları, ilişkileri, onları da yansıtmakla, doğrusu zaman zaman kültürel anlamda bir kısmen çölde yaşadığımızı unutturabilen bir sedaya, bir içeriğe sahip. O bakımdan buna galiba, bu beslenmeye hep ihtiyacımız var ve hep ihtiyacımız olacak. Yani bizden sonraki nesillerin de belki daha çok açık radyolar da yaratarak, çünkü yani o tek vaha olmanın da getirdiği bazı sıkıntılar var. 20 yıl içinde birkaç tane daha açık radyo olmalıydı diye düşünüyorum ve hepsi desteklenmeliydi diye düşünüyorum.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melis Behlil'e teşekkür ederiz.
2: Gidilmeyen yol.
3: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
2: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.

0: Merhabalar, Gidilmeyen Yol programından bir kez daha hepinize merhaba. Ben Aslı Kotaman, teknik masada bana Feri ve Selahattin her zaman yardımcı oluyor. Şimdiden onlara çok teşekkürler. Bugünkü konuğum da çok sevgili Canan Balan. Hoş geldin Canan.
1: Hoş bulduk Aslı.
0: Şimdi
1: Çok
0: biz bugün...
1: teşekkürler beni davet ettiğin için.
0: Vallahi ben teşekkür ederim geldiğin için. Bugün Canan'la konumuz çok keyifli. Gidilmeyen yolda bugün aslında bizim daha toplumsal olarak gitmediğimiz yolları da biraz konuşacağız. Daha önce çok burada konuşmadığımız konularla ilgili aslında biraz bugünkü konuğumla İstanbul'un eski sinema kültüründen bahsedeceğiz. 19. yüzyılda büyük şehirlerde hayatımıza giren işte seyir fikrinden bahsedeceğiz. O yüzden de bugün programa Nurhan Damcıoğlu'ndan O Ne Bakış'ı dinleyerek başladık zaten. Canan'ın önerisiydi Kanto dinlemek. O yüzden teşekkür ederim sevgili Canan bunun için de. Canan sen Southampton'dasın değil mi?
1: Evet. University of Southampton'da şu an ziyaretçi akademisyen olarak burada görevliyim.
0: Ne güzel. Şimdi güneşli bir Southampton görünüyor arkadan. İstanbul'da yeni yeni çok sıcak olmaya başladı gerçekten de. İstanbul'un yine çok sıcak olduğu daha eski zamanlara gideceğiz şimdi biz Canan'la sohbet ederken. Aslında bizim tanışıklığımızla başlamak daha doğru olur diye düşünüyorum. Şöyle ki Canan'ın bir kitabı var. Torn is the Curtain, Early Film Cultures in Istanbul. İngilizce olarak sadece basıldı. Ancak bu kitapla ilgili ben de bir eleştiri yazısı yazmıştım. Ve çok da severek okuduğum bir kitap oldu. Bizi tanıştıran ortak arkadaşımıza da ayrıca teşekkür ettim bu sebeple. Gerçekten çok güzel bir kitap. Eline sağlık sevgili Canan.
1: Teşekkürler.
0: Bu erken dönem sinema tarihi çalışan, yani Türkiye böylece Osmanlı Türkiye modernleşmesi çalışmak ve seyir kültürleri üzerine çalışmak, bunları yapan bir sinema tarihçisi olarak aslında bir imparatorluğun son yıllarıyla Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde İstanbul'da hani sinemanın nasıl deneyimlendiğini araştırıyorsun. Erken sinema tarihi tabii çoğunlukla mesela ben şunu biliyorum. Hep filmler, yönetmenler üzerinden çok sık araştırılıyor ya. Yani seyirciler, gündelik hayat, kadınlar üzerinden, kamusal alan üzerinden, kültürel pratikler üzerinden sormaya çalışmak işte aslında Gidilmeyen Yolun temel olarak konusunu oluşturan bir nokta bana kalırsa. O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi minik bir tanıtımla başlayacağım. Yani zaten anlatmaya başladım ama bu kısım biraz uzun sürebilir. Çünkü Türkiye'de sinema tarihi üzerine çok sayıda çalışma var gibi görünüyor. Ama aslında bugün konuşacağımız konu da yok. Yani erken dönem sinema kültürleri üzerine yapılan araştırmalar daha sınırlı. Yani siz de baksanız göreceksiniz ki yönetmenlerle ilgili bilgiye ulaşıyoruz. Kısmen oyuncularla ilgili ulaşıyoruz. Ulusal sinema anlatısını anlıyoruz. Ama sinema seyircisi kimdi? Kadınlar sinemaya nasıl gitti? Farklı sınıf ve inanç gruplarından sinema deneyimleri ya da mesela İstanbul'un o çok kültürlü yapısındaki sinema kültürünün onu nasıl şekillendirdiğiyle ilgili biraz daha arkada kalmış bir konu bu. Ve senin kitabın bu boşluğu dolduruyor aslında. Yani ve özellikle de vurguluyorsun da Osmanlı ve Erken Cumhuriyet döneminde film kültürlerinin aslında yeterince çalışılmadığını da. Şimdi normalde ben programa başlarken çoğunlukla işte filmler öneriyorum. Bugün çok doğrudan filmler olmasa da sinema salonlarının toplumsal hayatın merkezinde nasıl bir önem arz ettiğini anlayabilmek için, seyir deneyimi ve sinemasal hayal gücü üzerine konuşabilmek için Sinema Paradiso filmini önerebilirim. Erken sinema tarihi ve öncü sinemacılar hakkında belki Hugo filmini önerebilirim. Sessiz sinemadan sesli sinemaya geçiş dönemini anlayabilmek için The Artist'i önerebilirim. Ve seyir deneyimi ve sinema hayal gücü fikri üzerine biraz düşünebilmemiz için The Purple Rose of Cairo'yu önerebilirim. Mesela senin ama kitapta tartıştığın, özel olarak tartıştığın Osmanlı Türk sineması örneklerinden biri Binnaz. Binnaz'ı öneremem. Evet. Çünkü Binnaz'ı önersem bile ona bir aslında nasıl ulaşılabileceğini gerçekten de bilmiyorum. 1919 yılında çekilen bir Türk sessiz filmi evet. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde üretilen filmlerden bir tanesi. Ahmet Fehim'in de değil mi?
1: Evet.
0: Bu dönemin ünlü tiyatro kurumu Darülbedai oyuncularının katkısıyla çekiliyor ve tiyatrodan sinemaya geçiş dönemini çok iyi anlatıyor aslında. Teknik o sahne estetiğiyle dönemin teknik sınırlıklarını, İstanbul'da gerçekleştirilen görüntüleri üzerinden Namık Kemal'in bir oyunundan uyarlanıyor hikaye ve bir aşk öyküsü, bir fedakarlık öyküsü. Çok önemli ancak biz bugün mesela bu kopyalara ulaşamıyoruz. Arşivlerde, kısıtlı belgelerde ve bazı tanıklıklar üzerinden biz bu hikayeleri okuyabiliyoruz. Öncelikle mesela ilk buradan bir başlayabiliriz. Sonra da biraz seyir kültüründen bahsetmek isterim. Yani bu eksik, bunlara ulaşabiliyor olsaydık bu noktadan sonrasında İstanbul'daki seyir kültürüne ve aslında genel olarak seyir kültürüne de geçiş yaparız. Bu film özelinde başlayarak aslında o dönemlere erişemiyor oluşumuz ve senin de kısmen bunlara erişmiş olman ve bütün bu kitabı yazma döneminde yaşadıklarınla beraber, kitabın konusuyla ilgili beraber bir paylaşırsan çok memnun olurum.
1: Tabii. Şimdi Binnaz'ı aslında biraz uğraşırsak ulaşabiliyoruz. Ama işte Mimar Sinan Üniversitesi'nin sinema arşivinde bulunuyor ama arşiv sanıyorum hala kapalı. Çok emin
0: Evet.
1: değilim açıkçası.
0: En
1: En
0: son öyle
1: son
0: biliyorum ben de.
1: evet, en son geçen sene kapalıydı. Hala sanıyorum evet kapalı. Açıldığı zaman. Umarım ulaşabileceğiz tekrar. İşte Mimar Sinan Üniversitesi'nin arşivinde var. Binnaz'ın da Bican Efendi filminin de yine o da Ahmet Fehim'in 1919 yapımı bir filmi. O ikisinin de kopyası var ama ikisi de tabii şey durumda. Yani ikisinin de çok eksik bir yani orijinalinden yaklaşık 25 dakika kadar eksik kopyaları mevcut orada ve de her ikisi de 1960'larda yeniden kurgulanmış şey nedeniyle. Nijat Özen hatta tarafından kurgulanıyor. Metne bakarak kurgulanıyor. Çünkü Türk film Türk sineması arşivi yanıyor Sütlüce'deki arşiv. O arşiv yandıktan sonra işte kurtarılan film parçaları arasından yapılan bir aslında kurgu var bizim elimizde ki o anlaşılabiliyor filmi seyrederken onun da bir şekilde kurguda bir takım eksiklikler olduğunu anlayabiliyoruz seyrederken. Bir onunla başlayayım tabii işte bu filmlerdeki bu eksiklik yani filmlere ulaşamıyor oluşumuz zaten asıl beni seyircilik konusuna yönlendiren konu oldu. Yani bu yüzden de seyir kültürüne şey yapabilmek, araştırabilmek biraz daha sağlıklı mı diyeyim? Çünkü filmleri seyredemiyoruz. Yani işte Leblebi Cahor Hora filmi yok ya da Nur Baba filmi kayıp. İstanbul Esrarı diye de geçiyor aynı zamanda. Yani birçok sessiz film işte sessiz dönemden sadece iki film var dediğim gibi. Biraz da o nedenle ben aslında bu film kültürü kısmına yöneldim açıkçası. Ve film kültürü derken de yani böyle bir İstanbul'da film kültürü değil film kültürleri demeyi tercih ettim ben kitap için. Çünkü bir tek film kültürünün olduğunu İstanbul gibi bir şehirde söylememiz mümkün değil. Ve bir anlamda çünkü İstanbul'un hani hem zaten çok katmanlı bir tarih var. Sürekli değişen bir tarih. Yani sürekli değişen bir yapısı var. Ve o demografinin de en fazla değişime uğradığı dönemlerden biri de tam da sinemanın işte İstanbul'a geldiği dönem aslında. Birinci Dünya Savaşı öncesi yani 1890'larda geliyor. O dönem şehre bir bakıyorsunuz. Şehrin hani çok müthiş bir kozmopolit bir yapısı var. Yani hani azınlık diyemeyeceğimiz kadar bir işte gayrimüslim bir şey var. İnsan topluluğu var. Onun dışında çok fazla milletten insan var. Yani hem etnik hem dil anlamında çok kültürlü bir şehir. Ve burada da yani şeylerle, savaşlarla beraber de o demografik yapı sürekli değişiyor. Yani işte Balkan Savaşı ile beraber, Balkan Savaşları'nın ardından epey bir Balkanlardan gelen mesela Müslüman bir göçmen grubu oluyor. İşte 1920'de Rus devriminden sonra, işte 1917'deki devrimden sonra 1920'de bayağı bir Rus, beyaz Rus geliyor İstanbul'a. Yani böyle bir işte 23'te yani şeyle beraber Kurtuluş Savaşı ve onun ardından işte zaten bir Türkleşme başlıyor. Yani hani böyle müthiş bir şey var,
0: Kozmopolit
1: değişimin
0: bir
1: olduğu bir
0: durum var.
1: dönem.
0: Evet. Bir de sen şey diyorsun ya, bence bu da onu da anlatıyor. Yani şimdi kitabın adı aslında Torn the Curtain. Perde yırtılıyor diye mi çevirmeliyiz onu?
1: Aa, ben onu yıktın perdeyi eyledin
0: Eyledin ve evet.
1: çevirisi gibi düşünüyorum.
0: Evet, onu sen anlatıyorsun zaten galiba bir şeyinde de. Şimdi orada o metaforu çok önemli bulmuştum ben de yazdığım yazıda. Yani kitabı
1: Evet.
0: çok beğenerek okuduğumdan zaten uzun uzun bahsetmiştim ama yani perdenin oradaki o bir sürü şeyi gösterebildiği ile ilgili. Yani şimdi çünkü o bir tür kentsel kamusallığın ve hani o görsel erişimin mi diyeyim, seyir deneyimin mi, müzakere edildiği bir tarihsel alan oluyor orada sinema.
1: Tabii.
0: Ve o yüzden de bir tür bir eşik durumuna da getiriyor. Yani kim bakabilir, kim görebilir, kimi dışarıda tutar, kimi içeri koyar, mahremiyetle kamusallık arasında, içeriyle dışarısı arasında, görünürle görünmez olan arasında. Dolayısıyla dünya ile aramıza bir perde girmesi gibi bir fikir çıkıyor ortaya orada. O yüzden de o bu bir sürü şeyde estetik olarak da bizi o dünyadan ayırıyor, siyaseten de ayırıyor, mahremiyet bağlamında da ayırıyor vesaire. Oradaki perde ve onun şeyleri üzerine ne dersin? Yani o günkü
1: Evet,
0: sinema
1: evet.
0: kültürü üzerinden.
1: Evet. Yani perdenin orada tabii hem açan hem örten hem yansıtan hem o delikleriyle beraber o yırtılmaları ve yansımanın da kırıldığını gösteren bir tarafları var. Yani o yüzden o perde metaforu çok önemli çünkü bence seyir kültürünü anlamlandırmamız açısından tabii işte yani en belirgin olarak işte bu Karagöz perdesini, hayal perdesi dediğimiz işte Karagöz perdesinin bir metaforu gibi ve o perdenin yırtılışı gibi bir yandan ben düşünüyorum bu perdenin yırtılışı.
0: Canan böyle söyleyince küçük bir arayla araya girip şunu söyleyeceğim. Çünkü belki onu da anlatmak isteyebilirsin. Şimdi eski dönem sinema gösterimleri aslında bu Karagöz Hacivat'tan çok da farklı bir yere düşmüyor ya.
1: Tabii.
0: Hani bu seyirlik denilen aslında en başta başladığımız hani insanlar film izlemeye gittiklerinde böyle topluca o seyirlik denilen şeyi izliyorlar ama öncesinde Hacivat Karagöz gösterisinin olduğu gösterimler var değil mi?
1: Tabii,
0: Zaten
1: tabii, tabii.
0: filmler kısa kısa. Dolayısıyla bu total bir deneyim. Yani o
1: Tabii.
0: dönemlerde sinemaya gittiğinde insanlar neyle karşılaşıyor ve kimler gidiyor sinemaya diye de belki biraz anlatmak lazım. O yüzden de o perde önemli bir hal alıyor.
1: Evet, yani Karagöz'le beraber de gösteriliyor filmler. Karagöz'ün sadece tek başına gösterildiği işte dönemler de var. İşte Ramazan'da işte direkler arasında Ramazan eğlencesi olarak biliyoruz Karagöz'ü çoğunlukla. Sinemayı da aynı şekilde Ramazan çadırında gösteren sinemanın da o şekilde gösterildiği bir dönem de var direkler arasında. Aynı zamanda mesela şey de var, işte mesela Nazım Hikmet'in yaptığını bildiğimiz Karagöz'le ilgili ilk sesli filmlerden bir tanesi de Karagöz oyunu hikayesi örneğin. O yüzden yani hani o Karagöz'ün sinemayla olan ilişkisi şu anda bizim için çok uzak bir ilişki belki ama 20. yüzyılın başında hiç öyle değil. Yani
0: Değil,
1: 20.
0: evet.
1: yüzyılın başında ikisi zaten birlikte ilerliyor gibi. O yüzden de işte
0: Onu
1: o
0: böyle düşünmek lazım tabii. Yani
1: Evet.
0: onu bilince o oradaki hani perde metaforu belki daha iyi anlaşılıyor. Yani çünkü dünya ile, çünkü senin söylediğin yerde Bana şöyle gelmişti. O perde dünya ile bizim aramıza bir tür bir sınır çiziyor. Bir yanında da arkada kalanların fısıltı halinde duyulmasına izin
1: Tabii,
0: veriyor. Ve o
1: evet.
0: fısıltı o kara gözlü hacivatın da fısıltısı ama aynı zamanda sinemanın da. Çünkü onlar benzer etkinlikler yani bir bakıma.
1: Tabii, evet.
0: Şimdi burada bir minik bir şarkı arası vereceğim ve şarkı arasının ardından bu sefer seyir fikriyle birazcık devam edeceğiz. Blue Angel dinleyeceğiz. Squirrel Nut Zippers'dan Blue Angel sizlerle.
2: Go now.

0: Yeniden merhaba. Gidilmeyen Yolda Canan Balan'la beraberiz. Aslında biz 20. yüzyıl başındaki İstanbul'daki seyirlik kültürleri, sinema kültürünü konuşuyoruz ve Canan'ın kitabı The Turn is the Curtain'dan bahsediyoruz biraz. O dönemin seyir kültürü nasıldı? Benim bu çok ilgimi çeken doktora tez dönemine başlamadan önce de biraz buraya kaydırmıştım zaten konumu. Benim doktora tezimin içerisinde Yeşilçam sineması ve onun seyir pratikleri var mesela. Annette Kuhn'un Everyday Magic Cinema and Cultural Memory diye bir tane kitabı vardı.
1: Evet,
0: Allah'ım büyülenmiştim kitabı okuduğumda gerçekten. Çok bilmediğimiz bir dünya yani ve çok önemli buradaki Osmanlı, geç Osmanlı döneminden erken Cumhuriyet'e uzanan süreçte sinemanın İstanbul'da nasıl dolaştığı, yani gazete ilanlarından işte belediye belgelerine, sinema salonlarından mekansal düzenlenişlere seyir nasıl şekilleniyor? Aslında mesela bunu bir sorsam sana ne dersin?
1: Tabii yani şimdi şeyde özellikle 1906-1908 arası sinema salonları, bildiğimiz anlamdaki sinema salonu İstanbul'da 1906 ile 1908 arası başlıyor. Ama onun öncesinde sinemanın gösterim alanı o kadar geniş ki, yani işte sirklerde de gösteriliyor, gezici sirklerde gösteriliyor, cambazhane diye geçiyor özellikle gazeteler, gazete duyurularında. İşte sine skating diye bir alan var, işte buz ne diyoruz ona? Buz pateni sirki.
0: Evet. Buz pateni sirki oluyor herhalde. Tabii
1: Evet.
0: bugün kadar uzun da değil filmler. Hani
1: Tabii
0: oralarda
1: tabii.
0: izlenmesi daha kolay.
1: Aynen, yani filmler kısa olduğu için çok işte Karagöz'le beraber gösteriliyor. Otellerde gösteriliyor. Pera Palas'ta bir gösterim var. Gezi Parkı'nda bir gösterim var. O dönem Taksim Bahçesi olarak geçiyor. Taksim Bahçesi'nin önemli bir kısmı bugünkü Gezi Parkı'nın da bir kısmına denk düşüyor. Orada bir film gösterimi yapılıyor. İşte bir hane ilk gösterim, biliyoruz, ilk public, yani ilk şey gösterim, kamuya açık gösterim ilk olarak zaten bir birahanede gerçekleşiyor, Spanek birahanesinde. Onun dışında böyle bir dediğim gibi yani müthiş geniş, işte liselerde gösteriliyor özellikle,
0: Bir
1: tabii
0: de
1: Fransız liseleri.
0: aslında şöyle var galiba. Şimdi 19. yüzyılda sinema ortaya çıktığında aslında o seyir pratiğini de doğrudan yaratmıyor. Zaten var. Modern,
1: Tabii,
0: yani modern şehirde aslında
1: tabii.
0: başından beri bakmak, görmek, başkalarını izlemek ya zaten şehrin ana işi. Yani
1: Evet,
0: hani insanlar hani bu ta flanörlerden beri
1: Tabii.
0: aslında onu biliyoruz ki modernleşme süreci aynı zamanda bir görsellik tarihiyle okunabilir. Yani biz ama tabii şöyle bir şey var. Senin İstanbul'da yaptığın, hep oyunbaz kelimesini de kullanıyorsun. Onu seviyorum. Şimdi Paris'te işte Haussmann'ın açtığı o geniş bulvarlar var. Londra'nın pasajları, Berlin'in alışveriş caddeleri var, var, var. Ama İstanbul biraz daha başka bu anlamda. Öyle değil mi? Daha böyle diğer Avrupa kentleriyle ortak okunabilecek gibi değil de onlardan bir farklılığı var. Yani ne bileyim, boğazı var, yokuşları var, sokakları var.
1: Evet,
0: Darı var, genişi var vesaire vesaire. Kantonları var, kantolar, meddahlar vesaire. Onunla ilgili belki İstanbul'un işin içine soktuğumuzda ne ilginç gelmeye başlıyor? Gerçi en başta söyledin, hani o bir tür kozmopolit bir yapı giriyor. Çok başka başka kültürler giriyor işin içine diye, ama belki onunla ilgili bir şeyler söylersin.
1: Yani burada tabii hani İstanbul'u daha biricik kılan en önemli bence buradaki konu biraz İstanbul'un işte o demografik yapısının değişkenliğiyle alakalı. İşte geçen gün mesela Elif Röntgen Kaynakçı ile konuşuyorduk. Bu Hollanda'daki film müzesinin küratörü, sessiz film küratörü.
0: İnşallah burada da ağırlayacağım onu ben de. Çok çok değerli işler yaptığını düşünüyorum.
1: Kesinlikle çok çok saygı değer bir sinema araştırmacısı aynı zamanda. Onunla işte kitap üzerinden konuşurken o da şeyi söylüyordu. Ya diyordu, yani hani İstanbul'daki film gösteriminin çeşitliliği beni bayağı kitap, hani benim bu kitapta yazdığım işte Annie Boss var örneğin. Hollanda'da çok az bilinen Hollandalı bir artist. Hollanda'da biliniyor da Hollanda dışında çok az biliniyor. Ama İstanbul'da biliniyor. Yani işte İtalyan divaları İstanbul'da çok iyi biliniyor. Sadece işte Birinci Dünya Savaşı nedeniyle biraz mesela Fransa'da örneğin İtalya'da Alman filmleri pek seyredilmiyor. Ama İstanbul'a geldiğimiz zaman her şeyin seyredilebildiği bir yer. Yani Alman filmi de seyrediliyor, Avusturya filmleri de gösteriliyor. Sonrasında bir şeyle beraber, işgalle beraber acayip bir Fransa-İtalya şeyi var, baskısı demeyelim de ona. Müthiş bir o ülkenin prodüksiyonlarının gösterildiği bir dönem var. Yani çok o anlamda hani film çeşitliliği çok İstanbul'da.
0: Müthiş bir
1: Bir
0: şey bu
1: yandan
0: ya.
1: tabii bir yandan Avrupalı yapımcıların da işte Orta Doğu'da kolonyal tabii ki yani sömürge amacıyla Orta Doğu'ya işte film götürdükleri zaman ilk durakları İstanbul genelde. En büyük yani İstanbul'un o anlamda çok müthiş bir şey pazarı var. Film pazarı var açıkçası. O yüzden yani bu biricikliğin bir tarafı buyken bir diğer tarafı bence tabii kadınların sinemayla olan ilişkisi. Bir anlamda düşündüğümüz zaman çünkü yani kadınlar hep sinemaya gidiyor İstanbul'da da ama Müslüman kadınların sinemaya gitmesi örneğin uzunca bir dönem pek hoş karşılanmıyor. Çünkü işte bu haremlik selamlık meselesinden dolayı ve bu nedenle de 1908'de örneğin işte bu şeyle beraber birinci meşrutiyetle beraber bir anda böyle bir kadınlara özel sinemalar başlıyor. Kadınlara özel film gösterimleri başlıyor. Çünkü hani şeyde yani işte atıyorum işte siz bir gayrimüslim bir kadın olarak sinemaya gidebiliyorsunuz ama Müslüman bir kadın sinemaya gidemiyor. Bu nedenle de böyle bir hani şey kadınlara mahsus sinemalar başlıyor bunun üzerine.
0: Bu şey galiba bir de değil mi? Hani ya çok büyüleyici hakikaten de, yani müthiş bir tarih var orada. Bu arşivlerde çalışanlar için diye düşünüyorum bir yanıyla da. Yani mesela ben bunu nereden biliyorum? Ahmet Mithat Efendi romanlarından ya da işte Halit Ziya Uşaklıgil'den. Hani bu pencerelerden, balkonlardan, İşte tiyatrolardan, bazı gezinti yerlerinden, işte ne bileyim, onların görünür olmasından, o bakmakla bakılmak arasındaki farkı, o aralıklardan izlemeyi, hani yalıların bile bir sahneye dönüşme halini vesaire, o anca romanlardan çok iyi biliyorum. Yani bir arşiv çalışan biri olmadığım için aklıma şey geliyor. Ya benim bildiğim örneklerden olduğu için, bu Mary Cassatt'ın Operada diye bir resmi var, In the Lodge. Galiba 1878'di. Yani şöyle bir şey, o öyle bir dönem ki, o dönem aslında şeyde de, onun hemen öncesi, bu seyir hali dediğimiz şey aslında temelde de zaten çok önemli bir şey ya. Yani müzeler, sergiler, hatta büyük mağazalar bakma bakılma mekanları. Yani böyle
1: Tabii,
0: bir tür pazar, yani statünün sergilendiği kamusal
1: tabii.
0: yerler gibi. Ve 19. yüzyılda Avrupa'da aristokrasinin gücü azalmaya başlıyor ama bir burjuvazi yükseliyor ve kendini gösterecek bir alana da ihtiyaç var yani.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla opera sahnesinde ne oynadığı evet önemli ama o salonda kimin oturduğu da önemli.
1: Tabii.
0: Mesela gösterişçi tüketim diyordu galiba buna Veblen. Yani müze biraz daha farklı ama orada da kent insanı kendisini böyle bir kültürlü olarak gösterecek. Yani
1: Evet.
0: bir tabloya bakarken aslında başkaları da sana bakacak. O
1: Tabii.
0: anlamda Mary Cassatt'ın öyle o In the Lodge, Operada diye bir resmi var. O resim mesela bana bunu çok kadın bakar ama kadın sahneye bakarken ona bakan bir de adam var. Yani kadın operayı seyreder, erkek kadını seyreder. Böyle bakış sandviçi bir şey, resim o.
1: Evet.
0: Çünkü aslında 19. yüzyıl operası ve aynı zamanda insanların oraya nasıl görünmeye gittikleriyle ilgili, o locanın da bir vitrin gibi nasıl çalıştığıyla ilgili, sahne kadar seyircinin de izlendiğiyle ilgili bir şey söylüyor bu bize, ki sen bunu şimdi Osmanlı versiyonunu anlatıyorsun ki hani o çok az, elimizde çok az şey olduğu için, bununla ilgili çok az da çalışma olduğu için çok değerli bir tarafı yani bu. Ve de çok daha da parlak ve zengin olarak anlatıyorsun yani bunu. Bu, bizim bundan öğreneceğimiz de bir sürü şey var aslında.
1: Erken dönem sinemada da tam da yani bu bahsettiğin resimdeki gibi, opera resmindeki gibi aslında müthiş bir şey de var. Yani seyircinin kendisinin filme alınması en yaygın temalardan bir tanesi ilk filmlerde. İşte kameramanın yutulduğu bir film, kamerayı yuttuğu bir film var örneğin. Ya da işte Uncle Josh mıydı? Uncle Josh'tı galiba ismi. Sinemaya gidiyor ve sinemada işte trenin şeye gelişini, sinema perdesine gelişini seyrederek korkan bir sinema seyircisinin filmi var. Ya da işte yani sürekli bir seyirciliğin kendisini konu edinen bir film teması var. Çok
0: Müthiş bir şey.
1: yaygın bir şekilde o dönem. Şeyde de Binnaz'da da yani hani bunun izini görüyoruz. İşte bir anahtar deliği sahnesi var örneğin. Tam bir röntgencilik sahnesi.
0: Onu
1: Anahtar deliği
0: hatırlıyorum.
1: sahnesi değil aslında. Anahtar deliği sahnesi diğer erken dönem filmlerde, Avrupa'daki erken dönem filmlerde çok yaygın. Bizimkinde perdeden gösteriliyor. Yine perde metaforunu o yüzden
0: Temsil var
1: geri
0: yani. O
1: dönüyorum
0: müthiş bir şey.
1: kitapta da. Aynen yani işte perde, iki perdenin arasında şeyi bir şekilde kadını seyreden bir erkeğin filmde. Sonra biz de aynı şekilde o perdenin arasından bakıyoruz.
0: Bu yani
1: O
0: aslında bir şey
1: müthiş değil
0: aracılığıyla, evet, müthiş bir
1: mi?
0: şey ya. Kim kimi görebiliyor? Kim
1: Evet.
0: nerede görünmez kalabiliyor? Böyle perde kimi nereden ayırıyor? Neyi gizliyor? Böyle bir müthiş bir şeye dönüşüyor hakikaten de. Yani aslında evin haremlik selamlık fikri kamusal alanda da görünürlüğü düzenleyen o
1: Tabii.
0: sınırlar o perdeyle açılıyorlar biraz.
1: Evet, işte 1923 senesinde o yani hani Sabahat Filmer'in kendi anılarında söylediği bir gösterimle başladığını söylüyor. İlk kadın erkek ayrımın sinemadaki kadın erkek ayrımının kalktığı ilk film gösterimini ben düzenledim diyor İzmir'de. Ve hani öncesinde hep bir perde vardı arada diyor. Kadınlarla erkekler arasında sinemada bir perde bulunuyordu diyor. Ve diyor işte Atatürk'ün de geldiği bir gösterimde ben bu perdeyi kaldırttım diyor. Kaldırdım diyor. Şimdi orada tabii Cemil Filmer de aynısını kendisinin yaptığını söylüyor. O kısım ayrı ama ben hani Sabahat Filmer'i burada tabii ki biraz daha Sabahat Filmer'in buradaki şahitliğini biraz daha önemli buluyorum. Çünkü işte ilk kadın sinemacılarımızdan bir tanesi olarak çok aslında önemli bir figür ama işte kendisi de yani anılarının %80'i neredeyse ya da %70'i diyelim sinema üzerine olmasına rağmen kitabın ismini işte Atatürk yolunda büyük adımlar koyuyor. Biraz böyle bir şey tarafı var. İşte bir nasıl diyeyim? Bir tür kendine güvenini
0: Çok da
1: orada
0: evet, çok da yani çok
1: koyamayan, ortaya
0: kadınca, evet çok kadınca
1: koyamayan.
0: geldi bana o yani bir yanıyla
1: Evet.
0: hakikaten de.
1: Evet, işte bir tarafı var. Cemil Filmer'in kitabı örneğin
0: Sahiplenememiş.
1: direkt hatıralar mesela.
0: Evet, bununla ilgili bak konuşabileceğimiz çok şey olabilir. Yani bu konu ayrı bir konu. Burada bir tane tekrar şarkı arası vereceğim. Ve ondan sonra aslında bu söylediğin epey ilginçmiş. Bir sonraki sefere onu da not almak istiyorum. Roy Orbison'dan gelecek. Ve In Dreams diyecek Roy Orbison. Ardından tekrar beraberiz. A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stars.

0: Merhabalar tekrar sevgili Canan Balan'la beraberiz. İstanbul'daki seyir kültürünü konuşuyoruz. Çok da ilginç bir şey söyledi aslında. Ve o bir türlü hak sahibi olamayış hali hani
1: Evet.
0: kadınlardaki onu ben yıllar sonra video aktivizm çalıştığım Bonn Üniversitesi'ndeki medya laboratuvarında ortaya çıkan sonuçları bir gün bu anlamda paylaşmak isterim. O kadar aynı ki insan bazen düşünüp hiçbir bir şey değişmez diyor böyle olunca da. Ben sana anlattığın şeyler üzerine aslında şöyle bir şey var temelde Canan. Yani biz şimdi şehir tarihini çoğunlukla işte belediye kayıtlarından okuyoruz. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz ya da mimari eserlerden okuyoruz. Ya yani böylesi tabii ki olmalı. O kısım ayrı. Ama savaşlara bakıyoruz, siyasi olaylara bakıyoruz. Ama mesela sinema salonlarının nasıl bir modernleşme unsuru olduğunu, oraya kimlerin girip kimlerin çıktığı, kadınların nerede oturduğu, mesela bir sinema salonunun Beyoğlu'nda açılmasıyla Fatih'te açılmasının aynı şey olmadı. Çünkü seyircinin farklı olduğu, mahalle kültürünün, işte ekonomik yapının farklı olduğu, kadınlara ayrılmış bölmeler varsa aslında bize bunun o dönemle ilişkili neler söyleyebileceği, çocuk matineleri varsa çocukluğun değişen anlamları ile ilgili neler söyleyebileceği. Mesela gazete ilanlarında bu şey çoğalıyorsa ya da ya aslında sinema salonlarını küçük şehir modelleri gibi okumayı gösteriyorsun bir anlamda da sen. Bu o yaptığın yani çalışma üzerinden oradan bir modernleşme tarihi ortaya çıkarıyorsun ama bunun alanı olarak daha önce çok kullanılmamış unsurları kullanıyorsun, öyle değil mi?
1: Evet, sanıyorum. Yani şimdi modernleşme tarihi ama o modernleşmeyi biraz da böyle şey tarafındansa bugün özellikle en çok kullanıldığı haliyle diyelim. Yani bu gelişmeci kalkınma üzerinden ya da teknolojik gelişme üzerinden ya da sürekli bir gelişme hali üzerinden ya da çok yapıldığı üzere işte Avrupa merkezli bir modernleşme hikayesiyle karşılaştırmalı bir modernleşme anlatısının dışında görüyorum ben
0: Evet.
1: sinema ile birlikte okuduğum modernleşme sürecini. Oradaki o süreç içerisinde tabii şey var yani senin de demin çok aslında hani referans verdiğin Flaneur Baudelaire'in söylediği bu modernizmi o şu anı sorgulama eğilimi olarak görüyor Baudelaire modernizmi. Ben de biraz o şekilde değerlendiriyorum. Yani böyle bir öz farkındalık, öz düşünümsellik diye çeviriyoruz Türkçe'ye araştırması dilinde, terminolojisinde diyelim. Biraz oradan okumayı özellikle tercih ediyorum Türkiye'deki sinema tarihini. Ve yani o tabii şehir tarihiyle de yani hakikaten o kadar iç içe ki işte örneğin ilk yerleşik sinema salonu yazlık sinema olarak başlıyor öncelikle Tepebaşı'nda amfiteyatro olarak. Ve o yazlık sinema baktığınız zaman son derece işte İngilizce'de exclusive diyoruz. Yani böyle, şey gibi böyle bir ayrıcalıklı sadece üyelere özel çok elit bir sınıfın girebildiği bir merkez olarak bir kompleks olarak açılıyor orası. Ve ilk başta öyle bir hali var. Sonrasında işte sonra 2 sene sonra şey kış tiyatrosu açılıyor ve işte Tepebaşı Tiyatrosu Pate'nin de haklarını alıp Pate Sinema Tiyatrosu'na dönüşüyor. Ve orada işte Pate'nin filmleri tabii ki gösteriliyor. Sonra Moda da açıyorlar, bakıyorlar. Beyoğlu'ndaki çok iyi tuttu. Moda da açıyoruz bu sefer diyorlar. Ama Beyoğlu'nda açılan o kompleks müthiş bir tabii şey yaratıyor. Kentsel dönüşüm dediğimiz bir
0: Tabii.
1: süreci orada aynı zamanda yaratıyor. Çünkü o Terkos Su İdaresi diye çevirebileceğimiz işte o fabrikalar ve o su dağıtımının bir şekilde Ona göre düzenlenmesiyle beraber bu Tepebaşı'nın müthiş bir şeyi söz konusu, soylulaştırılması söz konusu oluyor. Yani
0: Değişimi,
1: oradaki
0: evet.
1: evet yani işte o yan mahallelerdeki, fakir mahallelerdeki halkın suya erişimi tamamen etkileniyor. O suyun temizliği bir şekilde bundan etkileniyor. Mehmet Kenter'in müthiş bir çalışması var bununla ilgili. Ben onu okuduğumda bayağı yani hani sinemanın aynı zamanda ne kadar da elitist bir tarafının olabildiğini, özellikle erken dönemde İstanbul'da, biraz da buradan aslında gördüm diyebilirim o anlamda. Sonrasında da zaten işte bu 1908'de kadınlara özel gösterimler başlatıyor ve bayağı bunu işte Jön Türklerle beraber başlıyor bir kısmı. İşte Emirgan'da yapıyorlar, okullarda gösterimler yapıyorlar filan ve bunlarla beraber tabii şehrin içerisinde de ister istemez bir dönüşüm başlıyor. 1920'lerde tamamen şey olmuş, sinemanın böyle bir ayrıcalıklı bir şehrin içerisinde de ister istemez bir dönüşüm başlıyor. 1920'lerde tamamen şey olmuş, sinemanın böyle bir ayrıcalıklı bir kamusal alan.

0: Müthiş bir dışlayıcılık da yok aslında. Yani bu da
1: Bu önemli mesela.
0: söylemek lazım. Çünkü o yüzden de zaten hani yani işte kitabın adını film kültürleri diye koymamın sebebi de o. Yani hani tamamen ayrıcalıklı bir kamusal alan da değil hiçbir zaman.
1: Ya bu mesela bu söylediğin bu anlamda o ayrıcalıklı olmayış kısmı şeyle de önemli. Benim az evvel söylemeye çalıştığım şey de bence galiba daha önceki yazıda buna benzer bir şey yazdığımı hatırlıyorum. Şimdi en başta söylediğine gideceğim. Yani biz modernleşmeyi böyle karanlıktan aydınlığa giden bir hikaye olarak anlatırsak, İstanbul'daki sinema deneyiminin, erken sinema deneyiminin elbette ki buna böyle bir tablo sunmadığını söyleriz. Ama aslında böyle bakmamamız gerektiği, bugünün tarihi yani her şeyin nasıl söyleyeyim, modernliğin doğrusal değil ama böyle çelişkili ve döngüsel bir sonuç olduğunu, düz bir ilerleme olmadığını, açma kapamalarla ilerlediğini düşünürsek, orada da perde metaforunun aslında ben çok doğru çalıştığını düşünüyorum. Yani bir de söylediğin ona ek olarak ben çok uzun yıllar önce okumuştum Mehmet Kentel'in. Çok önemli bir çalışmaydı. Bu aslında o Pera Beyoğlu ve geç böyle Osmanlı İstanbul'unu anlattığı bir çalışmasıydı ve böyle sokakları, gündelik hareketliliği, hatta altyapıyı bile okumaya çalışıyordu. Aslında senin yaptığında bence bunun sinema salonları, seyir üzerinden benzer bir şey yapıyor olmak. Yani şehrin içinde o yeni yaratılan kamusallığın yani sürecini anlayabilmek ve hani bir biçimde oradaki kamusallığın nasıl oluştuğunu ve bizi nasıl dönüştürdüğünü görebilmek diye. O yüzden bu anlamıyla o da çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi bir 5 dakikalık falan bir vaktimiz var. Bir şeyi soracağım. Aslında bu arşivlerde seni en çok şaşırtan bulgular neydi? Ve çünkü kayda tutulmamış şeylerin kaydını tutmaya çalışma süreci ya bu bir yanıyla da. Bir evet, önce bir onu soracağım. Bir bakalım orada aklına bir şey gelmezse oradan devam ederiz.
0: Ya bu en şaşırtan dediğimiz, yani bu tabii benim bu çok uzun bir süreç, kitabın yazılma süreci benim için. Yani doktorayla başladım ben bu konuda çalışmaya. İşte doktora tezimi yaparken 1900, pardon, iki kendi tarihimle, kendi akademik tarihimle de bağlantılı biraz. 2006 senesiydi en büyük şoku yaşadığım, yani güzel şok diyeyim. 2006 senesiydi sanıyorum, 2006 ya da 2007 senesiydi. Londra'da British Library'de böyle bir işte şeye bakayım diye, işte madem İstanbul'da çok fazla Fransızca da şey var, yayın var, bunlar işte British Library'de neler varmış falan diye böyle bakayım derken, karşıma böyle hiç o zaman ismini duymadığım İstanbul gazetesi çıktı. Sonradan bu gazete İstanbul'da da hani çok araştırılmaya başlandı ama o dönem pek bilinmiyordu. Orada işte bu Sponek biranesi, işte şey, canlı filmler falan gibi böyle bir ilan bir anda karşıma çıktığında ilk ben şeyi yaşamıştım. Arşiv sürprizimi orada yaşamıştım. Çünkü hakikaten şeyi yoktu o sırada. İlk gösterimin tam tarihini ve nerede yapıldığını gösteren bir kaynak henüz yoktu ortada.
1: Yıldız Sarayı'nda da gösterimler yapılıyor, değil mi?
0: Evet,
1: İlk,
0: tabii,
1: evet.
0: Yıldız Sarayı'nda da var. Yıldız Sarayı'nda daha da önce ama işte onunla da ilgili şeyler var elimizde. İşte Ayşe Osmanoğlu'nun hatıraları var. Şeyin, padişahın kızının seyrettiği ve ona o ilk seyir dönemini anlattığı bir hikaye var. Bir sürprizimi orada yaşadım. Bir sonraki sürprizim tam yani şey oldu. Böyle bir tamamen Méliès'e de uygun diyeceğim. Yani Hugo'yla başlamıştık. Şeyi gördüm. Aynı gazetede çok yıllar sonra, böyle bir 3-4 sene önce, aynı gazetenin başka bir işte sene 1909'daydı sanıyorum. 1909 tarihindeki bir sayısına bakarken

0: George Méliès'in İstanbul'da George G.
1: Hı.
0: Méliès İstanbul'da işte şey gösterisi yapıyor. İşte optik illüzyon gösterisi yapıyor diye böyle bir haberler silsilesi.
1: Şu
0: Ben
1: an
0: aman
1: çok
0: Allah'ım.
1: şaşkınım. Çok şaşkınım.
0: Méliès İstanbul'a mı geldi? Falan diye böyle ben bir tabii müthiş bir şey yaşadım orada. Heyecan ve aydınlanma ve hani tabii ki Méliès de İstanbul'a geldi. İlk filmi gösteren kişi zaten işte Henri Delaval'le. O da bir Fransız bir ressam bu arada. Fransız izlenimci bir ressam. Ve İstanbul'da bayağı paşalarla, beylerle falan takılan bir kişi bu arada. Méliès'in de tabii ki gelmiş olması çok muhtemel yani neden
1: Ya
0: olmasın?
1: tabii doğru.
0: Ben
1: Şimdi
0: bu
1: bizi
0: haberin bayağı
1: çok
0: peşine düştüm.
1: ha bunu da söyleyeceğim. Tamam, önce şeyi söyleyeyim. Tabii George Méliès sinema tarihinin çok önemli isimlerinden biri. Hatta Lumière kardeşlerden hani sonra diyeceğim ama ikisi farklı ya birbirinden. Sinemanın ne olabileceğini hayal eden ilk kişi. Yani asıl sinemacı. Hatta sihirbaz yani temelde.
0: Sihirbaz tabii.
1: Lumière kardeşler aslında kaydediyorlar ama Méliès dünya yaratmaya başlıyor. Bu anlamıyla çok çok önemli gerçekten de. O yüzden de orada bir başka bir keşfi mi var?
0: İşte yani o tam çok Méliès'e de uygun bir şey. Yani tam
1: Evet,
0: bir
1: evet.
0: optik illüzyon
1: Evet,
0: onu
1: gerçekten öyle.
0: sonradan anlıyorum. Sonraki şeylerde yani o Méliès'in işte aksanını yazarken yani bu Fransızca'daki aksanı bir farklılık var ama ben onu o dönemin gazetelerinde çok yaygın olan işte bir matbuat şeyi yani hatası gibi düşündüm. Hani bir şekilde basılırken orada bir hata olmuş diye düşündüm. Ondan sonra fark ediyorum ki bir şekilde sadece yaptığı şey gerçekten illüzyon gösterimleri, sinema gösterimi değil. Ve sonradan hani biraz daha da araştırdım. Belki de dedim hakikaten illüzyon gösterimi yapmaya gelmiştir İstanbul'a neden olmasın? Ama sonra biraz daha araştırınca tam da o isimli aynı dönemde bir Fransız illüzyonist daha var. Onu görmüştüm. Bu da başka bir şaşkınlığım oldu. Yani o şey arşiv şaşkınlıklarım arasına
1: Ya bu
0: katabildim.
1: arşivlere bu kadar evet bizim şeyimizin olmayışı, bunları bilmiyor oluşumuz falan aslında çok da üzücü geliyor bana
0: Evet.
1: anlatırken de sinema tarihi deyince ve sinema gösterimleri deyince biz aslında bir nevi kısmen Batı'yı anlatıyoruz yani derslerde de. Halbuki bunlar ne kadar önemli ki seninle bir de konuşmak istediğim başka şeyler de vardı. Yani sinemanın dönemler içerisinde, türler içerisinde nasıl şehri kendisine kattığı. Hatta Yeşilçam filmleri zaten benim çok da sevdiğim. Hani o İstanbul sineması olma haline nasıl evrildiği. O erken dönem sinemanın ardından polisiye filmlerde, kara filmlerde, sonra da mesela Yeşilçam'da nasıl bir İstanbul gördüğümüzle ilgili. Onları artık bir sonraki sefer diyorum. Süremizin evet bu sefer sonuna geldik. Çok teşekkürler sevgili Canan. Gerçekten çok keyifliydi.
0: Teşekkür ederim. Benim için de çok keyifliydi. Umarım
1: Umarım
0: dinleyiciler
1: evet.
0: için de aynı şekilde
1: Umarım
0: olur.
1: öyle. Gidilmeyen yoldan hepinize bir kez daha hoşça kalın diyorum. Önümüzdeki hafta yine benzer konularla yine gidilmeyen bir yolda buluşmak üzere. Apaçık Radyo'dan hepinize sevgiler.
2: Gidilmeyen yol.
3: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
2: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melis Behlil'e teşekkür ederiz.

0: New Retro. Okay, you're on fire. Okay, you're on fire.
1: Cumartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.
2: In the work of Sun Ra, who presented outer space as the home of idyllic new world where racial strife no longer existed. In the work of John Coltrane, who modeled spiritual explorations of the inner space of meditation.
0: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nermin Kaplan'a teşekkür ederiz.
4: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

İyi akşamlar. Selanik'ten selamlar. Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Her zaman gibi enstrümental bir parçayla başladık. Ena Dilino dinledik. Ena Dilino Türkçe'de bir akşam. Esas başlığı Horisame Ena Dilino, bir akşam ayrıldık. Bu parçanın melodisi Vasilis Tsitsanis'e ait ama Manos Hadzidakis ayrı bir düzenleme yaptı. Ve ben bu düzenlemeyi çok seviyorum. Sıradaki şarkımız 12 Adalar'ın geleneksel bir şarkısıdır. Uzak Ovalarda ya da Yunanca'da Peras tus Pera Kambus. İcra edenler iki kız kardeş. Onların soy ismi tesadüfe bak yine de Hadzidakis.

Sonraki iki şarkı Vasilis Tsitsanis tarafından 1947'de yazılmış ve kaydedilmiştir. Şimdi ilk şarkıdan bahsedelim. İkinci şarkıdan ise daha sonra bahsedeceğim. İlkin başlığı Htizun ke gremizun kasta. Kaleler inşa ederler ve yıkarlar. Korkunç bir ziyafete baştan çıkarıcı bir kız için kaleler inşa edip yıkıyorlar. O kaybolursa onun nerede bulacağım? İcra eden Yorgos Dalaras.

Yorgos Dalaros'u dinledik ve şimdi Tsitsanis'in ikinci şarkı dinleyelim. Başlık, ben başka biriyle ilişkiye gireceğim ve sen ağlayacaksın. Ya da Yunanca'da θα μπλέξω μάλι και θα κλαις. Beste söylediğimi gibi Vasilis Tsitsanis, söz ise bu sefer Kostas Manesis yazdı. Bana ihanet ettikten sonra başka biriyle ilişkiye gireceğim ve sen ağlayacaksın. Sana bir kez söyledim, iki kez bile söyledim. Beraber olamayız. İcra eden Ayvalıklı Stratos Payumcis ve ona eşlik eden Vasilis Tsitsanis.

Stratos Paiyumcısı dinledik ve Yorgos Dalaras'a dönüyoruz. O, Yannis Papaioannou'nun bir beste söyleyecek. Başlık, Εσύ θα μετανιώσεις. Türkçe'de pişman olacaksın. Söz yine de Kostas Manesis yazdı. Küçük kızım, sana ne yaptım ki beni terk ettin? Beni sonsuza dek yalnız bıraktın. Artık beni umursamıyorsun. Beni çıldırmaya karar verdin mi?

Yorgos Dallas din Ledic. Sırada instrumental bir parça. Allegro instrumental. Beste Apostolos Hatzichristos'a ait.

Apostolos Hacıhristos'un bir beste dinledik ve sıradaki şarkı çocuğunu kaybeden bir annenin hikayesi anlatıyor. 1966'da kaydedilmiş olup Alman işgaline atıfta bulunmaktadır. Şarkımızın başlığı Yati Nagino Mana ya da Türkçe'de Neden Anne Olmalıyım? Beste Hristos Leodis'e ait, söz ise Kostas Virvos'a. Bir gece Haydari'de, Haydari Atina'daki bir semt. Onu barikatlarda yakaladılar ve köpek gibi attılar. Tatlı oğlum, kucaklamam boştu, kalbim kararmıştı. Neden anne olmalıyım? İcra eden Marinella.

Marinella'yı dinledik ve sıradaki şarkı müzik olarak Mikis Theodorakis yazdı. Söz ise Fondas Ladis, icra eden Andonis Kaloyanis. Şarkımızın başlığı Vyeki Zoimas Stosfiri ya da Türkçe'de hayatlarımız açık artmaya çıkarmış durumda. Bizi alıyorlar, satıyorlar hayatlarımızı, yurt dışında mahvediyorlar, bizi sömürüyorlar, bir kenara atıyorlar.

Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben yani Saulis. Programın ismi biraz değiştirdik çünkü sadece Rebetiko dinlemiyoruz burada, başka şarkılardan dinliyoruz. Onun için Rebetiko Ege'nin Köprüsü yerinde Ege'nin Köprüsü tutuk. Neyse, devam ediyoruz. Sıradaki şarkımızın başlığı Ton Theon Tovima ya da Türkçe'de Tanrıların Adı mı? Müzik ve söz Apostolos Kaldaras'a ait. İcra eden Michalis Papazisis. Bakın ne anlatıyor. Tanrıların adımı olan Zeybekiko'yu koreograflayacak figürleri kim bulacak ki? Dünyada hiçbir ilham perisi daha güzel, daha erkekçi, daha Rum bir şey doğurmadı.

Michalis Papazisis'i dinledik. To ekremes Yunanca'da sarkaç demek. Dinleyeceğimiz şarkının başlığı sarkaçtır. Beste Mikis Theodorakis'e ait, söz ise Nikos Gatsos'a ait. İcra eden Maria Faraduri. Bir martı gibi kıyıya yüzlerce öpücükle seni almaya geldim. Hayat hayallere bağlıdır. Sen de gel, bizi neşe bekliyor.''

Maria Farandouri dinledik ve onunla devam ediyoruz. Bu sefer besteci Manos Hacıdakis. Söz yazarı Nikos Gatsos yine de. Şarkımızın başlığı O Efialtis της Persefones ya da Türkçe'de Persefone'nin kabusu. Nikos Gatsos Persefone efsanesini kullanarak günümüzü Yunanistan'ını damgalıyor. Yabani nane yetiştiği ve toprak ilk siklamelerini verdiği yerde şimdi köylüler çimento için pazarlık ediyor ve kuşlar uzun bacalara ölüp düşüyorlar. Persefone, toprağın kucağında uyu, dünyanın balkonunda bir daha asla dışarı çıkma.

Maria Faranduri'yi dinledik. Sıradaki dinleyeceğimiz şarkının bestecisi ve söz yazarı aynısı. Manos Hadzidakis ve Nikos Gatsos. İcra eden Yorgos Romanos. Şarkımızın başlığı İsun Pedi San Ton Hristo. Demek sen tıpkı İsa gibi bir çocuktun.

Yorgos Romanos'u dinledik ve şimdi 17. yüzyılın Napoli tarantelası dinleyelim. Masaniello tarantelası olarak da bilinir. Masaniello tarantelası Napoli halk müziğinin en ünlü, sembolik ve kadim geleneksel melodilerinden biridir.

Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Son olarak bugün Jacques Brel'in bizim için söyleyeceğini bir şarkımız daha kaldı. Başlık La Chanson de Vieux Zaman ya da Eski Aşklarının Şarkısı. Haftaya aynı köprüde görüşmek üzere. Barış, barış, barış dinliyorum her zaman gibi. Hoşça kalın.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Sadan Yeviz.
1: Geçtim yine dün.
0: Hazırlayan ve sunan Cemal Ünlü. Geçtim.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başar Mulu'a teşekkür ederiz.
2: Afriko. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
3: Afrikon'dan herkese selamlar. Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo'da pazar akşamları Afrika semalarında dolanmaya devam ediyoruz. Bugünün konuğu Geoffrey Oryama. Geoffrey Oryama Uganda doğumlu ve müziğinin temeli de buraya dayanıyor. Ama yaptığı işler sadece tek bir yere ait değil. Batı'nın pop müziğini, Afrika geleneklerini ve kendi kişisel anlatımını iç içe geçirerek farklı bir müzik yapıyor. Soroti de geleneksel kültürle iç içe bir ailede büyüdü. Babası onu 7 telli bir arp olan Nanga çalmaya teşvik etti. Annesi ise Afrika'nın Kalbi adlı ulusal bir dans topluluğunun yöneticisiydi. Ve onunla birlikte Uganda'yı dolaştı. Ailesindeki diğer kişiler de hikaye anlatıcılığı, şiir ve müzikle uğraşıyordu. Şimdi 1990'daki ilk albümü Exile'e kulak vereceğiz. Makamba, Land of Anaka ve Exile parçalarını dinleyeceğiz. Ardından tekrar buradayız. Apaçık Radyo'da Afrikon başladı. Keyifli dinlemeler.

Oryema gençlik yıllarına girerken gitar, flüt ve lukeme denilen aslında bir başparmak piyanosu olan enstrümanları çalmayı öğrendi. Ayrıca şarkı yazmaya da başladı, sözler yazmaya girişti. Oryema'nın hayatının sanatla iç içe geçmesi kaçınılmazdı ve 70'lerin başında Uganda Drama Akademisi'ne kaydoldu. Kariyer hedefi oyuncu olmaktı. Hatta bunun için bir şirket bile kurdu. Theater Limited şirketi diye. Geleneksel Afrika tiyatrosunu Stanislavski ve Grotowski'nin öncülük ettiği avantgard metot teknikleriyle harmanlayarak çeşitli sahne oyunları yazdı ve oynadı arkadaşlarıyla birlikte. Sonuç Afrika sesleri ve doğaçlamayla süslenmiş çok özgün bir absürt tiyatro çıkardı ortaya. Bu belki de Oryama'nın farklı kültürlerle deney yapma yeteneğinin de ilk ifadesiydi. Farklı janraların, farklı kategorileri birbirine karıştırma ve ortaya farklı şeyler çıkarma deneyinin ilk ifadesiydi. Ama tabii ki politik atmosfer buna çok fazla izin vermedi. 70'lerin ortalarına gelindiğinde Uganda'daki siyasi iklim kasvetliydi. Oryema'nın babası Uganda diktatörü olan Idi Amin'in hükümetinde önemli bir görev olan toprak ve su kaynakları bakanıydı. Ancak Idi Amin'in yükselen baskıcılığı tüm siyasi muhalifleri ortadan kaldırmaya yönelikti ve Şubat 1977'de Oryema'nın babası şüpheli bir trafik kazasında öldü. Geoffrey Oryema Kenya sınırını geçerek ülkesini terk etmek zorunda kaldı ve oradan 2018'e hayatını kaybettiği 2018'e kadar Fransa'da yaşamak zorunda kaldı. Şimdi 1993'teki Beat the Border albümüne kulak vereceğiz. The River, Kelkivako ve Market Day parçalarını çalacağız. Apaçık Radyo'da Afrikon devam ediyor. Keyifli dinlemeler.

Paris, Afrika kültürünün Avrupa'daki en önemli merkezlerinden biri o dönem. Hala da öyle gerçi. Oryama da yıllar boyunca Paris'te farklı müzisyenlerle yan yana gelip konserler veriyor, farklı projeler üretiyor. 1989'da WOMAD'ın World of Music, Arts and Dance Festivali kurucularından Thomas Broom'un yeni yetenekler aramak, yeni müzisyenlerle tanışmak için Paris'e geliyor ve bu ziyaret Oryama'nın bir WOMAD festivalinde sahne almasıyla sonuçlanıyor. Ertesi yıl Oryama'nın kariyerinde gerçekten bir dönüm noktası sayılabilecek bir şey yaşanıyor. WOMAD bağlantısı sayesinde Real World plak şirketiyle tanışıyor ve bu şirket için ilk albümü Exile'ı kaydediyor. Real World plak şirketi 1989'da Peter Gabriel tarafından kurulan İngiltere merkezli bir plak şirketi. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelen müzikler, özellikle Afrika, Asya, Orta Doğu, Latin Amerika gibi müzik sahnelerini daha geniş kitlelere buluşturma hedefi olan bir plak şirketi. Bu dönem Nelson Mandela anma konserinde de sahne alıyor. Brian Eno'nun prodüktörlüğünü üstlendiği Exile albümünde Peter Gabriel back vokal ve klavyeleri çalıyor. Bu albümden sonra çok ciddi bir tanınırlık sağlıyor Oryam'a. Hem dinleyiciden hem de eleştirmenlerden tam not alıyor albümü. Ve onu yavaş yavaş önemli bir Afrikalı söz yazarı ve müzisyen olarak konumlandırmaya başlıyor tüm dünya. Şimdi Beat of Border, 1993'teki Beat of Border albümüne kulak vermeye devam edeceğiz. Umoja, Gangdeyo ve Hard Labor parçalarını dinleyeceğiz.

Hayatının son yıllarında Geoffrey Oryam'a çocuk asker sorunuyla mücadele etme zorluğunu üstlendi ve Kuzey Uganda'ya barış getirmek için çok çalıştı. Geoffrey ülkeden ayrılışından 40 yıl sonra 2017'de çok büyük konser vermek için Uganda'ya geri döndü. Bu onun için arındırıcı bir yolculuktu ve çok sevdiği Anaka topraklarına geri dönme fırsatı buldu. Geoffrey Oryam'a barışı kolaylaştırmak için de çok çabaladı. Hükümet yetkilileri ve görevlilerle görüştü. Çatışmanın tüm muhataplarıyla müzakere masasına oturdu. Barışı bulmaya çağrılar yapan şarkılar seslendirdi. Anısı ve çabası bütün dünyada ve Uganda'da hala geziyor, hatırlanmaya devam ediyor. Biz de bugünkü programda onun anılarını ve çabalarını dillendirdik, andık. Apaçık Radyo'da Afriko'nun sonuna geldik böylelikle. Umarım bir sonraki hafta tekrar denk geliriz. Hoşça kalın.

0: Ufuk Aktaş.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başar Mulu'a teşekkür ederiz.

0: mikrofonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İnsan Tunalı'ya teşekkür ederiz.
2: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da bendeniz Murat MRT Seçkin'in hazırlayıp sunduğu Neden Bunları Dinliyorum programının 100. fasikülüne hoş geldiniz. Bu programda albüm dinleme alışkanlığına kafayı takmış biri olarak bir albüm, toplama, soundtrack veya demo üzerinden elimden geldiğince çok kişisel, az genel bir okuma yapmaya çalışıyorum. Programın 100. fasikülünde Depeche Mode'un eski üyelerinden ve o hep alttan alta vuran karanlık halinin yaratmalarına olanak tanıyan Alan Wilder'ın uzun soluklu solo projesi Recoil'in 1992 tarihli Bloodline albümünü dinleyeceğiz. Alan Wilder, Depeche Mode'un kurucu üyelerinden Vince Clarke'ın ayrılışı sonrası stüdyo ve konser müzisyeni olarak ekibe dahil edilir. Bir süre sonra da ekibin resmi bir parçası haline gelir. Wilder'ın mix, stüdyo teknolojisi ve editleme yeteneği ekibi emülatör gibi cihazlarıyla tanıştırmasıyla Depeche Mode'un o genç, tatlı synthpop imajı yavaş yavaş daha ciddi, daha depresif bir alana kayar. Endüstriyel seslerin kol gezdiği ve neredeyse tüm kayıt sürecinin yüklendiği Some Great Reward albümüyle de etkisi iyiden iyiye kendini gösterir. Ancak Wilder ekibin Songs of Faith and Devotion albümünün turnesi sonrasında 1995 yılında Depeche Mode'dan ayrılma kararı alır. Ekip içindeki gelir ve emek adaletsizliğinden kaynaklanan rahatsızlığını uzun süre düşünür ve yola artık tek devam etmeyi daha uygun bulur. Girdiği dönemden çıktığı zamana kadar birçok prodüktör ile çalışsa da Wilder tüm albümlerin yol göstericisi olarak var olmuştu Depeche Mode'da. Recoil, Wilder'ın Depeche Mode macerası sırasında hayata geçirdiği bir proje. Aslında Mute Records'un kurucusu Daniel Miller'ın zorlamasıyla hayata geçiyor. 1982 yılında çıkarttığı One Plus Two isimli deneysel albümü aslında Depeche Mode çalışmaları sırasında evde basit cihazlarıyla yaptığı ses denemelerinden ve bu ses denemelerinin kurgusundan oluşmakta. Buradaki bazı sesler de Depeche Mode'un albümlerinde kullanıldı. Wilder bunu albüm olarak yayınlamayı hiç düşünmemiş ve Miller'ın ısrarıyla basılmış. Bu sayede Recoil ismi cismi olan bir projeye dönüşmüş. Recoil, Wilder'ın klasik müzik eğitiminin de getirdiği etkiyle daha uzun, bazen ambient, bazen minimal, bazen de daba göz kırpan içerikleriyle değerli bir proje. Bugün dinleyeceğimiz Bloodline ile daha melodik ve şarkı formatında işlere girişmiş olsa da Wilder'ın her yere bulaştırmaktan hoşlandığı o karanlık boya bütün albümünde yer alıyor. Özellikle Delta Blues ustası Bukka White'ın bir vokal sample üzerine oluşturduğu Electro Blues for Bukka White, Recoil'in genel çizgisi üzerine en güzel ipuçlarını taşır. Acele etmeyen, sakince yükselen, çoğu zaman patlamayan ama gerginliği sürekli elde tutan sonikler. Bloodline albümünde Moby, Nitzer Ebb ve Curve'in vokal kayıtlarında özelle seçilmiş tercihler olarak görüyorum. Özellikle Moby'nin rap tarzı vokal yaptığı Curse şarkısının hipnotik son kısmı sizi bir anda yakalıyor. Wilder'ın bir ses insanı olarak yeteneği ve imzası bence tartışılmaz bir yerde. Recoil'in hipnotik Bloodline albümü ise zaman geçtikçe daha da güzelleşen, etkisini hiç kaybetmeyen bir klasik. Ayrıca sample bazlı çalışan müzisyenler için de sample'ların nasıl da hissettirmeden yedirilebileceğine dair iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki pazar tekrar görüşene kadar bendeniz Murat MRT Seçkin ya da kısaca MRT iyi haftalar diler. Sizi Neden Bunları Dinliyorum da Recoil'in 1992 tarihli Bloodline albümüyle baş başa bırakıyorum. Dayanışma ve sevgiyle kalın.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İnsan Tunalı'ya teşekkür ederiz.

0: Reklamlar.
1: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Sevgili dinleyiciler, Sarhoş Atlar Zamanı programında bu hafta 27 Mart 2022 tarihli programın tekrarını dinliyoruz.
3: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rak. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nilgün Çallı, Emre Taylan ve Işıl Hasdemir'e teşekkür ederiz.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nilgün Çallı, Emre Taylan ve Işıl Hasdemir'e teşekkür ederiz.
1: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
0: Sevgili dinleyiciler, Sarhoş Atlar Zamanı programında bu hafta 27 Mart 2022 tarihli programın tekrarını dinlediniz.

0: You the solid center, babe. Baby, you send my soul. Sinner, I declare you tonight the bone sinner, babe. You the solid sinner, babe. You the natural bone sinner, babe. Baby, you send my soul.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara.
3: Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Sen ne yaparsın?
5: Apaçık Radyo.
6: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
7: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: Apaçık Radyo'dasınız. Zifir başladım. İlk sen Mahütün'a ben.
1: Merhaba, Uğur Çıkıkçılı ben de.
0: Hoş geldiniz hepiniz. Gece yarısına kadar geçecek sürede ekstrem metal örnekleri dinleyeceğimiz Zifir başlamış bulunuyor. Manera yaptığım açılışım Death and Destruction isimli. Kayıtlarını dinlettik sizlere. 2020'li yıllarda ortaya çıkmış ilginç bir ekip. Açılışa da iyi oturdu diye düşündüğümüz ruh halini iyi yansıtan Death and Destruction. Umarız keyif aldınız siz de.
1: North Rhine-Westphalia bölgesinden gelen Westphalian Death Metal diyorlar kendi yapıtlarına. İkinci albümünden Tales'tan çaldık. İlk albüm daha çok böyle gotik sularda yüzen giden bir klavye partisyonları, krim vokallerin belirgin olduğu bir albüm idi. İkinci albüm daha çok melodik ve groovy özelliklerinde olduğu iyi bir death metal albümü. Bu da gerçekten iyi bir gaz parça idi. Programa böyle girmek istedik.
0: Evet, şimdi bambaşka sulara geçeceğiz. Benim senin sayende duyduğum bir proje bu. Yarost Marx'a ismini taşıyor.
1: Evet. Marx'ın öfkesi demek.
0: Öyleymiş değil mi? Rage of Marx. Kızıl Anarşist Black Metal grubu olarak anlatıyorlar kendini.
1: Evet. Yani birçok listede adı geçiyor. Tabii şu an dağılmış olan bir grup. Antoine Durand'ın, Fransız müzisyenin Moskova'ya gidip oradaki ekiple birleşip politik black metal projesine giriştikleri bir süreç. Ama çok o kadar da uzun birkaç yıl sonra da dağılıyorlar. Bir 2008'de EP'leri var. Weary People diye. Oradan seçtiğimiz bir parça Empire's Shuffle. Lirik içeriğine baktığımız zaman da komünizm, devrim, baskı ve tiranlık gözümüze kulağımıza bangır bangır çarpmakta.
0: Evet, Empire's Shall Fall isminde, yani başlığında vaat ettiği şeyi estetik olarak da dramatürjik olarak da veriyor. Darma duman edecek şimdi Jaros Marx'a. Sonuna kadar dinleyin. Uzun bir kayıt bu arada, onu da uyarısını yapmış oldum. Evet, çökecek imparatorluklar diyoruz ekip Jaros Marx'a. Şimdi Zifir'de.

0: Empire Shuffle dinlettik sizlere. Jaros Marx'dan bir kayıttı. Marx'ın Öfkesi ismini taşıyor Rusça. Bu anlama geliyormuş. Evet, dağılmış da olsa epey kuvvetli. Bugün kendini duyurduğu şekil Antoine Dura'nın ismini de analım. Fransız müzisyen. Bu grubu zamanında toparlamış etmiş. Ben baktım ama bulamadım Uğur. Bu arada başka neler yapmış Antoine Dura diye. Bir ödev olarak yazıyorum kendime kenara bunu.
1: Bence yazma, ben de bulamadım. Hatta diğer elemanlara da baktım. Hani bu kadar uluslararası çapta iş yapmışlar. Yani bir yerden kalkıp bir yere gitmiş, yerleşmiş, orada işte bir organize olmuşlar. Herhalde gerisini getirmiştirler diye düşündüm. Baktım, taradım, bulamadım.
0: Yok, evet. Peki. Bence kayıt da çok gizemli ve karanlıktı zaten.
1: Evet.
0: Yakıştı buna. Evet, Empire Shuffle zifirde yer aldım. Şimdi Polonya'ya geçiyoruz. Mansvara dinleyeceğiz hep birlikte. Bir müddettir kulağımda çok kuvvetli geliyor yaptıkları müzik. Mansvara topluluğunun Sable Odes to Nihility isimli albümü yeni yayınlamışlar. Black ve Death kesişiminde müzik üretiyorlar. Burada plak şirketlerine muhakkak göz atmasını tavsiye edelim zifir dinleyicilerinin, kendi adıma yani. Gods of War ismini taşıyan bir bağımsız plak şirketinin kataloğu müthiş bu arada. Bir hazine yani. Mansfara sayesinde onu da keşfettik.
1: Ben de bakayım, ben de bilmiyorum.
0: Evet.
1: Bakmadım.
0: Yani underground diyebileceğimiz Death ve Black sahnesinden pek çok Avrupa'dan topluluk burada buluşmuşlar. Evet. Bir parça dinleyeceğiz. Var mı söylemek istediğim şey?
1: Yok, gayet iyi özetledim bence grubu.
0: Hadi başlayalım o zaman. Lingering Void's Echo şimdi zifirde.

Lingering Voids Echo, Polonyalı Black Death grubu Mansfara'dan dinlediğimiz parça oldu. Ekibin ilk albümü 22 Mayıs'ta yayınlanmış Sable Old to Nihility. Bu albümde yer alıyordu. Kayıt epey agresif ve de atmosferik, aynı anda bir kayıt olarak Zifir'de yer aldı. Şimdi biraz pist değiştireceğiz. Kusura bakmazsanız cıvıtacağız da denebilir. Bay Area'ya geçiyoruz. Yakın dönemde üretim, bir üretim dinleyeceğiz ama Bay Area deyince yanlış anlamasın kimse, 80'lere 90'lara gitmemekteyiz. Bay Area Dummy Death Metal diyorlar yaptıkları müziğe. İnsanın bazen böyle şeyler duymaya ihtiyacı oluyor. Açıkçası Snufftown Sight var şimdi sırada. 2021 yılında 200 Step Wounds'dan Steve Bull eşliğiyle kaydettikleri bir parça bu. Come Fight Me Poser diye yayınlamışlar. Old Talk isimli kayıtlarını dinleyeceğiz şimdi hep birlikte.

0: Yeni kuşak Bay Area gruplarından Snuff Onsite dinledik. All Talk yeni çalışmaları idi. 2023 albümü Smoke böyle alanda oldukça ses getiren bir albümdü. Bu albümde benim de en dikkatimi çeken de böyle 1 dakikalık, 1,5 dakikalık bir yığın parçaları olması değişik bir fikir. Uçuşmaları var grubun ama çok bütünlüklü sıkı bir albüm Smoke. Onu dinleyicilerimize tavsiye edeyim.
1: Evet, tam işte slam formatı böyle biraz aslında. Şimdi sırada Nekrot var. Aynı anda belki takıldık buna. Ben de bir müddettir aslında döndürüyorum çeşitli albümlerini ama özellikle bu kayıt Lifeless Bird bir tutmuştu benim. Oakland, Kaliforniya'dan bir üçlü death metal grubu ama epey gürültülü, sesi gür bir üçlü olduğunu söyleyebiliriz galiba.
0: Evet, dinlerken benim o Death Bolt Thrower etkilerinde gördüğüm bir grup ki prodüktörlerin ve organizatörlerin de kulağına takılacak olmuş olmalı ki işte Cannibal Corpse'la, Immolution'la vesaire Carcass'la da turları var. Bu sene de yanlış hatırlamıyorsam da Metal Blade'le de bir anlaşmaları oldu.
1: Çok iyi.
0: Artık festivallerde, kataloglarda da daha sık göreceğiz gibi geliyor bana.
1: O zaman zifirde de rahatlıkla yer buluyor. Tabii ki Winds of Hell dinleyeceğiz şimdi onlardan.

Winds of Hell Necrot'tan dinledik. Zifirdesiniz. İlk yarım saati geride bıraktık. İsveç'e geçiyoruz. Sarkazm dinleyeceğiz. Evet, 90'ları andıran İsveç tarzı ama çok daha çağdaş tabii ki. Blackened diye de tarif edilen bir tür death metal üretiyor. Ekip Sarkazm grubu The Reward of Adversity isimli parçalarını 2026 albümlerinden getiriyoruz. Çok yeni bir albüm o da. 29 Mayıs'ta yayınlanmış Hammerheart etiketiyle Life Force Omnibond ismini taşımakta ekibin bu parçası. Evet, yakın dönemden bir örnek olarak şimdi yer alacak.

0: sarkazmını duyduğumuz, ne düşündün kapanış hakkında Uğur?
1: Yani kapanış enteresan bitirdiler. Hiç böyle bir kapanış beklemiyordum. Anonsa da söyleyecektim ama en azından şimdi getireyim. Hammer Heart'ın da hala ayakta
0: Evet.
1: oluşuna sevindiğimi de söyleyeyim. Yani 90'lar ve 2000'lerin başında bu tarzı yön veren firmalardan biriydi. Ben uzun süredir duymamıştım
0: Evet.
1: isimlerini. Ya o da hoşuma gitti duymak.
0: 95 yılında kurulmuş Hollanda'da Hammer Hearts ekibi 30 küsür yıldır da sürdürüyorlar faaliyetlerini. Ride in the God Since 95 yazıyor ortak sayfalarında bu arada. Evet, Sarkazm'ın 6. stüdyo albümü onların etiketiyle yayınlanmış. Kökleri epey işte İsveç dediğinde bulunsa da çok daha fazlası. Life Force Omnibond isimli son albümlerinde bulunabiliyor. Oradan The Reward of Adversity dinledik. Parçanın ismini de çok sevdim bu arada. Onu da
1: Evet.
0: belirtmeden geçemeyeceğim. Evet, ne var şimdi sırada?
1: Şimdi Doğu Almanya'ya geliyoruz. Benim de yaşadığım şehir Magdeburg'tan bir grup var. Torturized. Ya benim birkaç senedir dinlediğim ve çok sık da denk geldiğim bir grup. Yani hem lokal festivallerde hem de nispeten bölgenin daha büyük festivallerinde de yer alan bir grup. İki albümleri var. 2022 Aftermath'ten Inversion'ı çalacağız. Yani soundların iyi olmasının yanında sahne performansları da oldukça iyi. Yani genç, dinamik bir grup ama gerçekten çok cool çalıyorlar. Yaptıkları işe de çok sahipleniyorlar. O çok belli oluyor. Ben yakın zamanda da yine Almanya death metal piyasasında daha da ön plana çıkacaklarını düşünüyorum Torturized'ın. Evet, senin ekleyeceğin bir şey yoksa Inversion'ı dinlemeye başlayalım.
0: Dinleyelim, evet. Torch Rise var sırada. Inversion dinliyoruz.

0: Inversion'da dinlettiğimiz Alman ekip Torchwise'dan bir parçaydı. Bu 2022 tarihli Aftermath albümlerinden geldi. Evet, Uğur'un da anlattığı gibi son dönemde yerini sağlamlaştıran bir grup. Gerçi 2000'lerin başında kurulmuşlar bu arada Uğur. Öyle görüyorum Bandcamp'leri.
1: Evet evet, kadro değişiklikleri falan oluyor. Böyle bir duraksadıkları dönem olmuş.
0: Evet, çağdaş diyebileceğimiz bir bol fikirli, cin fikirli, epey de sert ve hızlı bir parçaydı. Onlardan dinlediğimiz. Bitiriyoruz yavaş yavaş. Son bir parça var. Programın en deneysel parçası belki bu olacak. Mirar grubu sayende keşfettim. Fransa'dan bir toplulukmuş.
1: Evet, Fransız grup. Böyle tarzını tanımlamakta benim çok zorlandığım bir grup bu. Çünkü elektronik ve dubstep altyapıları çok belirgin ama dissonant, o eklektik altyapısı da beraber bambaşka bir yere gidiyor. Yetmiyor. Böyle klasik müzikten de düzenlemeler, orkestral düzenlemeler, klavsen vesaire, piyano kullanımları da var bazı parçalarda. Böyle duvardan duvara vuruyor dinleyeni diyeyim neredeyse.
0: Evet.
1: O anstabil akışı, yükselişler, düşüşler, yani gerçekten o eklektik dissonant yapı çok belirginleşiyor. Yani daha önce Türkiye'de gelmiş ve belli bir kitlesi olan Igor grubuna, evet, da aynen, benzetiyorum ama daha vahşi bir sound Igor'a göre, daha kaotik. İki albümleri var. Ascension 2025 ve Gradus Ad Parnassum da 2026 yılında çıkmıştı. Evet, yani dediğim gibi en deneysel ya da bu programda çaldığımız en deneysel parçalardan biri olacak Sonya. Onu dinliyoruz. Ekleyeceğin bir şey var
0: yok,
1: mı?
0: Yok, evet, iyi bir final olacak bence de. Özellikle burada tuttuk, bizden sonrasına da iyi gider diye düşünüyorum. Klang'a da selam olsun. Evet, Mirar'dan Sonya'yla Zifir kapanıyor. Teşekkürler dinlediğiniz için.
1: İyi geceler.

0: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
1: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: car is on fire, and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with 1,000 lonely suicides. And a dark wind blows.
1: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
2: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
3: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
2: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

t'aimer serait te voir, vraiment. Te voir serait tout voir.

0: Plank. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: And it is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
1: Apaçık Radyo.
2: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Kainatın tüm seslerini
2: Apaçık Radyo.
4: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
5: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Ne suçum anladım. Üstünde vur bak.
1: Anne, bu amca kim?
0: Kim mi kızım? Almanya'ya gidip bizi yıllar yıl süründü.

0: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
1: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Apaçık Radyo.
1: Harici Bellek.
0: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: Hazırlayan ve sunan Murat Meriç.
1: Cumartesi günleri 12'de Apaçık Radyo'da.

içtim, başım dönüyor, yutum.

başı dönüyor, dönüyor, dönüyor. Sırılsıkla seviyorum, dudağından öpüyorum. Sanki şarap içiyorum. Başı dönüyor, dönüyor, dönüyor. Başı

dudağından öpüyorum, sanki şarap içiyorum. Başım dönüyor, dönüyor, dönüyor.

baş dönüyor, dönüyor, dönüyor.